sessizleşiyor, hüzünleniyor, yalnızlığa ihtiyaç duyuyor ve o anlarda tek dayanağımız müzik oluyor. Az önce oynadık.

0: Kimi zaman bir türküyle dertleştik, kimi zaman bir şarkının içinde kendimizi bulduk. Sevdaya da, özleme de, ayrılığa da şarkılarla tercüman olmaya çalıştık.
1: Ve artık...

0: Başka sahnede bir haftalık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Güzel olan her şey gibi. Efendim haftaya yeniden aynı saatte müziğin farklı renklerinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: bir yine çok yetenekli bir arkadaşım var. Aynı zamanda da çok da yakışıklı. Hepimiz kıskandık vallahi onu. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Gökhan Keser.
1: Bir canım var bende dursun. Sen gibiler eksik olsun. Hayat ne güzel. Oh ne ala en kötü günümüz böyle olsun.
2: İşte geleceğim, seni yeneceğim İstanbul falan. O herkesin zaten klasiktir ama içinde evet. Tabii ki o hırs tabii ki vardı. Hala var, o tükenmiş değil aslında.

0: Aman Allah'ım.
1: Ya.
0: Çevirip yandırdı külhane gönlüm.
1: Ya.
0: Külhan biliyorsun bu hamamlarda kullanılan böyle ateşin en yoğun olduğu yer, mekan.
1: Ya insanda
0: Külhan.
1: da burası herhalde.
0: Evet. Öyle maalesef. Allah'ım ya Rabbim. Değil mi adetin rahm-ı
1: Ya.
0: mürüvvet? Yani adetin de mürüvvet diye yani saadet ve güzellik yok mu? Sualler için.

0: içerisinde ama diyor en sonunda da diyor ki bıraktı ben beni bir tabu kudret.
1: Ya.
0: Takatsiz. Bıraktı beni artık diyor. Yani hiçbir gücüm, kuvvetim kalmadı. Her şey bitti. Çevirdip, yandırıp, külhane döndürdün.
1: Vay efendim
0: Allah
1: vay.
0: Allah.
1: Eyvallah.
0: Zekai Dede.
1: Ya.
0: Evet.
1: Ya.
0: Çok çok severek dinlediğim bir eserdir bu benim. Çok severim
1: Eyvallah.
0: ben bu eseri. Cemalin şem'ine pervane gönlüm.
1: Ya.
0: Yani yüzündeki o güzelliğe diyor pervane oldum diyor. O ışık
1: Ya.
0: beni yakan, pervane gibi dönüp yandırıp böyle perişan olduğu hali anlatıyor yani.
1: Ya efendim.
0: Çok güzel, çok güzel. Tabii bunlar boyut açan sözler. Bunlar insanda böyle kamil manada insanı düşünceye sevk eden güzel sözler. Çok böyle basit sözlerle mezzedilmiş eserlerde insanların bu kadar derin düşünmesine hacet yok.
1: Ya.
0: Ama işte erbap böyle güzel eserleri bu güzel sözlerle ve güzel melodilerle böyle mezzetmiş.
1: Ya müthiş bir
0: Buyurun
1: beste.
0: demiş.
1: Ya.
0: Size büyük bir sofra sunuyoruz size demişler.
1: Ya.
0: Evet.
1: Beste çok
0: Buyurun.
1: güzel. Zekai Dede de bilirsiniz. Dede Efendi'nin en güzel bestelerinden biridir.
0: Tabii.
1: Öğrencisidir onun.
0: Evet. Tabii.
1: Ya.
0: Tabii. Efendim, yine Bekir Hoca, Bekir
1: Ya.
0: Sıtkı Sezgin hocamızın seven yok sevdiğim
1: Dilhun eder
0: gülüm
1: çok.
0: dilhun eden çok.
1: Ya ya. Ömür anlatmaya yetmez. Keder çok. Vay vay vay
0: Tabii. Bunlar hep hayatın bir iziyle hareket edilmiş,
1: vay. Ya.
0: yaşanmışlıklarla hareket edilmiş, bestelenmiş
1: Ya.
0: eserler. Allahu alem tabii bilemiyoruz ki insanların hangi halle bunları bir araya getirip bu sözleri bir araya getirdiğini
1: Ya
0: yani
1: efendim.
0: kim bilir?
1: İsmail Baha Hoca'nın bir
0: Evet,
1: eseri. Son Hoca
0: Sürersen
1: derler malumunuz.
0: tabii.
1: Çok kıymetli bestekarlar da yetiştirdi. Kimleri sayabiliriz hemen? Erol Sayan mesela.
0: Tabii.
1: Yılmaz Yüksel. Akın Özkan. Cinüçen Tanrı Korur.
0: Ya.
1: Hepsi evinde biliyorsunuz İsmail Baha Bey'in meşke giderlermiş.
0: Çok güzel.
1: Hepsinin yeri ayrı, hepsi belli orada nerede oturacağı. Hatta hepsinin terlikleri bile belli. Üzerinde isimleri yazar.
0: Aa.
1: Böyle evinde ders veriyor mübarek. Ya.
0: Eyvallah, eyvallah. O zaman hocamızdan dinleyelim bu eseri.
1: Eyvallah.
0: Evet.

0: Yani ömür anlatmaya yetmez.
1: Ya. Demiş ama bir
0: Allah
1: nakaratta
0: Allah.
1: anlatmış
0: Anlattı ama
1: musikiyle.
0: tamam. Yani tam bir hicran biliyor musun?
1: Ya efendim.
0: Kalbimden vuruyor benim böyle
1: Ya.
0: bu tür ifadeler, böyle sözler ve böyle bu melodiler.
1: Abi çok zalim.
0: Evet.
1: Çok zalim.
0: Evet. Kılıç gibi kesiyor insanı.
1: Ya.
0: Ah ah. Değerli kardeşim. Gene çok mümtaz bir insandan bahsedeceğiz. Yesar-ı Asım Ersoy.
1: Kitaplar
0: Onun
1: yetmez anlatmaya.
0: ya onun hali dünyasını anlatmaya bizim tabii gücümüz de yetmez. Kelamımız da yetmez. Onun çok böyle bilinen, çok okunulan bir eseri. Ama kendi sesinden dinleyelim onu.
1: Ya.
0: Fâri olmam meşrebi rindan eden. Yüz çevirmem
1: Nafile
0: nafile
1: peymaneden,
0: peymaneden.
1: bezmedikçe haleti mestaneden, çıkmam
0: Maamallah
1: Allah isten.
0: etmesin
1: Ya meyhane.
0: eyvallah. Burada tabii ki bu meyhane meselesini
1: Ya.
0: tabii anlayanlar başka türlü anlıyorlar. Yani burada
1: Estağfurullah.
0: mey ve meyhane mecaz olarak kullanılan sözler burada.
1: Eyvallah. Öyle anlasınlar, sorun
0: Ama
1: yok.
0: işte herkes anlayana tabii, herkesin
1: Eyvallah.
0: kabiliyetine
1: Eyvallah.
0: göre bu iş. Yapacak bir şey
1: Tam da yeridir
0: yok.
1: bununla ilgili bir anekdot var.
0: Çok
1: Müsaade
0: güzel. Evet,
1: ederseniz
0: estağfurullah,
1: onu
0: buyurun.
1: arz etmeye çalışayım. Okulda da bizim hocamızdı Ali Rıza Avni. Çok kıymetli bestekar ve müzik araştırmacısı. Hatta programını hatırlarsınız Ses ve Saz Dünyamızdan diye. En uzun süreli müzik programıdır. Guinness Rekorlar kitabına girdi o
0: Evet.
1: program. Benim de çocukluğum onu dinlemekle geçti o
0: Doğrudur.
1: programı. Şimdi Yesari'yi çok seviyor Ali Rıza Hoca. Yesari Hoca'yı. Ara sıra da böyle telefonda taciz ediyorum. Devamlı arıyor.
0: Evet.
1: Bir gün böyle çok gönlü hoş olmuş. Aramış Yesari Hoca'yı. Ya demiş hocam bütün şarkılarınız çok güzel. Yani benim haddim değil. Hepsi birbirinden şahane. Ve fakat ben demiş en çok fare olmam meşrebi rindan eden onu seviyorum. Oğlum senin meşrebin öyle de demiş. Ondan demiş sen onu seviyorsun.
0: Ya.
1: Kapatmış telefonu. 5 dakika sonra Ali Rıza Hoca tekrar arıyor. Hocam diyor sizin şarkının sözlerini değiştirdim. Ne yaptın diyor filan. Fari oldum. Meşrebi rindaneden. Yüz çevirdim nafile peymaneden. Bezdim artık haleti mestaneden. Kaçtım Allah diyerek meyhaneden diye. Kahkahaları
0: Çok
1: boğulmuş
0: güzel. Allah
1: mübarek. Böyle bir
0: Allah
1: hatıra
0: öğretti.
1: var.
0: Ne güzel. Evet. Tabii. Yasar
1: Tüm
0: Hoca da Allah bilir. Tabii bunu tebessümle ve
1: o
0: keyifle
1: kahkahalara
0: karşıladı.
1: boğulmuş
0: Tabii.
1: efendim evet.
0: Evet. Dinleyelim kendisinden bu
1: Buyurun.
0: güzel eseri.

0: Ya.
1: Evet. Allah rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Tabii bunlar çok önemli insanlar. Yaşadığı döneme büyük ışık, büyük ruhlar bezemiş insanlar yani. Fâri olmam, ayrı düşmem diyor mesela. Ama burada tabii bahsedilen sözlerde tabii işte bizim büyüklerimizin tarifi çerçevesinde söylüyorum. Yani bu işi fehmeden, bu işi anlayan, işin bir tasavvufi boyutu var tabii. Buradaki o mey ve meyhaneden neyi kastettiğine dair o insanlar da, insanlarımız da bilseler bunun gerçekte o bahsedilen mey ve meyhane olmadıklarını anlarlar. Evet. Efendim, şimdi yine böyle bülbülü şeyda seslerden bir tanesi. Müzeyyen Senar, o ilk dönem yıllarında okumuş olduğu eserler. Akıl yetecek gibi değil. Yani güç yetecek gibi değil. Onun çok özel ve güzel okumuş olduğu bir eser. Söyle ruhum, sevdam beni kaç yıl yakacak diye. Bir dinleyelim bakalım. Kaç yıl yakmış?

0: Nur ol derler böyle insana,
1: Ya
0: nur ol.
1: vallahi.
0: Yani sesi var ya, aman Allah'ım ya Rabbi.
1: Ya.
0: Yani bülbülleri toplamışlar böyle,
1: Hepsini
0: getirmişler.
1: gırtlağına koymuşlar.
0: Evet, buraya koymuşlar.
1: Ya.
0: Şakı demişler yani.
1: Ya.
0: Allah Allah. Yani hayatı boyunca keşke bu ses, yani dönem içerisinde belli bir inkıtaya uğramış belli ki. Son dönem seslerine baktığımız zaman
1: Eyvallah, ses
0: Müzeyyen
1: yoruluyor
0: Hanım,
1: o malumunuz ama
0: evet.
1: işte tavır böyle
0: İşte,
1: keşke
0: ama işte
1: kalaymış diyelim mi, ne
0: keşke bu
1: diyelim?
0: haliyle muhafaza
1: Ya. Ah
0: edilebilseymiş.
1: canım.
0: Aman ya Rabbi.
1: Ya.
0: Bunu bülbüller dahi kıskanır bence.
1: Ya.
0: Bülbüller bile utanır bunun yanında bir şey. Yani ötmeye utanır. Öyle bir
1: Öyle
0: ses yani
1: vallahi.
0: bu. Allah,
1: Ya.
0: çok müthiş bir ses. Allah
1: Ruhu
0: rahmet
1: şad
0: eylesin.
1: olsun.
0: Evet.
1: Ya.
0: Yani gıpta edilecek, imrenilecek, hatta taklide muhtaç bir ses.
1: Ya.
0: Keşke birileri taklit etse. Keşke.
1: Eyvallah.
0: Yani otursa gece gündüz dinlese de tekrar bir Müzeyyen edası ve tavrı tarzı tekrar zuhur etse. Onu isterim yani ben.
1: Belli mi
0: Beklerim
1: olur
0: yani.
1: efendim? Niye
0: İnşallah.
1: olmasın?
0: Öyle
1: Allah'ın
0: olsun.
1: hazinesinde vardır diyor.
0: İnşallah olsun isteriz yani. Çok isterim. Evet. Yine derya olan bir ses. Derya gibi bir ses. Safiye'yle.
1: Ah canım benim. Senden bilir mi diyeceksin yoksa?
0: Evet.
1: Ya.
0: Senden bilirim, yok bana bir fayda ey gül.
1: Ya.
0: Gül
1: Gül
0: yağını
1: yağını
0: eller
1: eller
0: sürünür
1: sürünür.
0: çatlasa
1: Çatlasa
0: gül.
1: bülbül.
0: Yani bu eseri milyonlarca insan okumuştur.
1: Ya.
0: Ama gel
1: Öldürüyor,
0: ara,
1: öldürüyor.
0: evet, gel de bu farkı gör.
1: Etsem de abestir sitemi harete hambül.
0: Evet
1: Ya.
0: ya.
1: Vah vah vah. Tam dediğiniz gibi yani, sözleri tam anlamıyla böyle ifade eden bir okuyuş.
0: Evet.
1: Ya.
0: Yani bu şu farklılığı anlamak lazım işte.
1: Ya.
0: Bak herkes okur bu eseri.
1: Ya.
0: Milyonlarca insan okumuştur.
1: Ya.
0: Hoşuna gitmiştir, okumuştur ama Allah aşkına şu eda, şu tavır, şu
1: Çekmiş babam, ondan çekmiş.
0: üslup.
1: Ya.
0: Yani Allah
1: Nasıl
0: için.
1: bir hayat
0: Evet,
1: biliyorsunuz
0: evet.
1: yani. Nereden geliyor?
0: Dinleyelim bakalım.
1: Eyvallah.
0: Evet.

0: Evet. Yani gülün feryadı, yani bülbülün feryadı demek ki boşuna. Çatlasa bülbül diyor. Allah, evet öyle.
1: Ruhu şad olsun.
0: Evet, şad olsun.
1: Seneler evvel
0: Amin.
1: bir programımıza davet etmiştiniz beni. Orada Safiye Hanım'la ilgili konuşmuştuk.
0: Evet.
1: Derdimi saya saya onu okumuştuk.
0: Evet,
1: Ondan notayı
0: derdimi saya
1: aldığımız.
0: saya.
1: Orada da demiştim, burada da söyleyeyim. Yaşasaydı da diyorum, kapısında yatsaydık yani.
0: Ya.
1: Ya.
0: Tabii.
1: Ya.
0: Ama işte bunlar kendi o döneminde birçok insanları devri felek etmişler. Yani yüzü görülmese bile o zaman bu kadar böyle magazin sayfaları bu kadar böyle şaşalı değil. Sadece bir radyodan veya bir plaktan, bir taş plaktan dinledikleri bu sese insanların birçoğu meftun olmuş. Devri felek olmuşlar. Yani Safiye Ayla'yı dinlediği zaman adam kendinden geçiyor. Ruhunu uçuruyor adam mesela.
1: Geçmiyorsa bir eksiklik vardır
0: Evet
1: zaten
0: yani
1: hocam.
0: öyle. Bir de o zaman Ricali Devlet'te de çok fazla büyük bir itibar, çok
1: Tabii, tabii.
0: büyük bir takdir
1: Tabii.
0: duygusuyla hareket edilmiş. Malum biliyorsunuz Seyyid Şerif Muhittin Targan'la
1: Evet.
0: son dönem evliliği filan. Sonra tabii böyle bir çekilme dönemi filan var ama cevher her yerde cevherdir. Nereye
1: Ya.
0: giderse gitsin.
1: Ya.
0: Yani bırakmış olduğum mirasa selam olsun diyelim. Ne diyelim
1: Öyle
0: kardeşim?
1: olsun. Eyvallah.
0: Selam olsun bu insanlara. Bu eserde bak sazlar bile suskun dinliyorlar biliyor musun? O
1: Tabii
0: okuyor.
1: ya.
0: Belli belirsiz aşağıda
1: Dinlemekten
0: işitiyor.
1: çalamamışlar yani.
0: Yani bu kadar saklanmış sazlar yani. Keyifle dinliyorlar ve keyifle çalıyorlar.
1: Ya.
0: Böyle bir şey olabilir mi?
1: İşte böyle.
0: Ah değerli kardeşim. Bu asırlık ezgiler içerisinde kendi kalbi dünyamızda artık ne kadar yer buluruz bilemiyorum ama biz de seninle bu eser bir eser okuyalım, birkaç tane eser okuyalım
1: Canım.
0: seninle ve programımıza nihayet verelim. Çünkü
1: Ya.
0: bu işlerin duygusu çok ağır. Dinlemekle iş bitmiyor yani. Bir de böyle bir ruhsal bir yük veriyor bize bu eserler.
1: Ya.
0: Yani adam akıllı bizi böyle rapt ediyor, zapt ediyor yani. Ne okuyalım biliyor musun? Gel. Yine bu fasıldan, Hüseyin'i faslından geçti sevdalarla ömrüm.
1: Ya.
0: İhtiyar oldum.
1: Şükrü Tuner Üstad'ım.
0: Ya
1: Ya.
0: evet.
1: O da bülbül. Başka bir
0: Evet,
1: bülbül.
0: tabii Şükrü Tunar.
1: Ya.
0: Allah rahmet eylesin. Yani o da devrinin çok önemli, mümtaz. Klarnet deyince akla kim gelir zaten
1: Ya efendim.
0: yani. Başka bir insanı ifade etmek mümkün mü? Bugün eğer varlarsa bence oturup kalksınlar Şükrü Tunar'a dua etsinler.
1: Yapıyor, dua da ediyorlar zaten.
0: Evet, öyle
1: Ediyorlar.
0: yapsınlar.
1: Eyvallah.
0: Yine böyle bir folkloru çok güzel bir türkü.
1: Peşine
0: Evet,
1: olur efendim.
0: bağlayalım. Bak şu güzel köylüye, işte bu kızdır Pelin.
1: Ya.
0: Toprak ile oynamış belli güzel eller.
1: Tamam efendim okuyalım.
0: Toprakla oynayınca demek elleri güzelleşiyor insanların.
1: Ya.
0: Belli güzel eller diyor. Toprak ile oynamış belli güzel eller.

0: Dinleyicilerinden gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan
0: gerçekten dinginme duru bir sesin var.

Merhaba sevgili kayıthane izleyicileri. Davulda Volkan Öktem, elektrik basta Eylem Pelit, piyanoda ben Tulio Tırpan. Bugün bir programda daha beraberiz. Açılışta Alegre Korea'nın Pescador Balıkçı isimli bir parçasını seslendirdik. Eski bir dostumuz, çok çok iyi bir besteci. Brezilyalı. Güney Brezilya'dan, Porto Alegre'den Mutluluk Limanı. Daha çok beyaz Brezilyalıların yaşadığı bir bölge diye aklımda kalmış İtalyan ve Arap mültecilerin. O yüzden de işte bu çaldığımız müzik bayon ve bayon ritmi de büyük ihtimalle zaten Araplardan Brezilyalılara gelmiş bir hediye. İşte dünya böyle bir kültür bulamacı. Biz de bunun bir yerinden tutmaya çalışıyoruz. Tekrardan hoş geldiniz.

0: Evet, bir Brezilya yöresinden bir türküyle programımıza devam ettik. Forrozin. Şimdi niye bugün bu kadar Brezilya bölgesinden, Güney Amerika'dan müzikler çalıyoruz? Çünkü konuğumuz bu müziklerin çok meraklısı, duayeni, aynı zamanda mutfakta da çok usta bir isim. Birçoğunuzun tanıdığı, bildiği bir isim. Sen anons et. Eylem. Kim geliyor?
1: Ayhan Sicimoğlu.
0: Ayhan Sicimoğlu.

0: Merhaba sevgili izleyiciler. Yanımızda Türkiye'deki Latin müziğinin temsilcisi diyebileceğim, bize bu müziği daha yakından tanıtan, sevdiren çok çok sevgili abimiz diyebilirim.
1: Teşekkür ederim.
0: Ayhan Sicimoğlu var. Bizde tabii Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Mieka? Mayke, pardon. Mayke, trompette de Küba'dan Mayke ile programı bugün beraber yapacağız. Besame Muço ile açtık programımızı. Daha sonra Kisas Kisas'la devam edeceğiz. Ayhan abi, nasıl başladı Latin müziği maceran?
1: Ben ilk Volkan'ın mesleğindeydim. Davulcuydum yani ama lise yıllarında. Ben bir perküsyon çalmazdım. Sonra ne zaman ki İngiltere'ye okula gittiğim zaman orada böyle tesadüfen Güney Amerika'da arkadaşlarım oldu. Yani o okul arkadaşlarım. Bir sanat okuluna gittim. Fotoğraf film okuluna gittim. Orada da bir Venezuela'dan şuradan buradan arkadaşlarım, Panama'dan arkadaşlarım oldu. Onların müziğine şöyle bakınca biri bana dedi ki hiç unutmuyorum. Skin on skin dedi. Ne demek? Deri deri üstüne. Öyle çalınır perküsyon dedi. Sopa işi başka iş dedi. Ama dedi derin
0: Enstrümana değeceksin yani.
1: derin derin deriye değecek dedi falan. Ay ya vay Allah dedi. Verife bakar mısın falan. Hoşuma gitti o deri deri üstüne. Skin on skin. Piel sur piel. Deri deri üstüne. Ulan nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Ben başta ufak ufak çalışmaya ama tekniğim pek iyi değil. Sonra Roma'ya taşınınca orada pat diye bu işin göz bebeğine düştüm. Çünkü bütün müzisyenlerin yani dünya çapındaki müzisyenlerin o zamanlar Roma'da şeydi, İtalya. Hatta biraz seninle mi konuşuyorduk? El Negro
0: Bravo,
1: Hernandez
0: ben de onu
1: falan.
0: diyecektim.
1: Ha,
0: O da evet,
1: onun
0: İtalya'dan.
1: hep İtalya'da vardı. Niye? İtalya hem böyle biraz Avrupa içinde ama Avrupa dışında biraz rahat bir hayat. Günlük güneşlik, bilhassa güney tarafı Roma kısım falan. Ve her tarafa uçaklar,
0: Ulaşmak kolay, evet.
1: film için ayrı. Onun için güzel bir şey. Ev. Müzisyen için. İşte onun için bütün Latin müzisyenleri Roma'da yaşarlar, yaşamışlardır bir şekilde.
0: Evet, doğru. Sadece Latin de değil, Trilok Kurt'un da ilk
1: Tabii ki,
0: durağı
1: tabii.
0: İtalya dediğiniz gibi, evet.
1: Türlü orada böyle pat diye böyle bir gruba dahil oldum. Hasbelkader. Latin Amerika'da. Sonra bana Johnny Rodriguez Jr. diye bir Amerikalı çok tuhaf bir şekilde bana bu işi tekniğini ilk öğreten Johnny Rodriguez varmış.
0: Amerikalılar her yerden
1: Evet abi.
0: çıkarlar bir
1: Bakın
0: şekilde, evet.
1: Johnny Rodriguez'in de ama soyadı bak soyadı Amerikalı ama İspanyol
0: Anladım.
1: köklü.
0: İspanik kökenli,
1: Elvis
0: evet.
1: Presley'in babası Elvis Presley'in şarkılarını yazarmış.
0: Hadi bakalım.
1: Babası. Bu ikinci jenerasyon falan. Onunla arkadaş oldum. Sen dedim yanlış çalıyorsun bazı şeyleri falan dedi. Ama dedim. Otur bakalım yanıma falan dedi.
0: Bir başladı macera
1: Ve
0: diyorsun.
1: başladı bana öğretmeye şeyi, tekniklerini. Sonra Carl Potter diye gene Amerikalı siyahi, kocaman bir adam böyle Carl Potter. Sen tanırsın kapıda. Beraber çaldık Türkiye'ye davet ettim. Kolları bacağım kadardır. Ölçmüştüm elinde şöyle. Bir adam öyle bu. Konga'nın derisini patlattı. İmkansızdır onun derisi
0: Yani
1: patlatmak.
0: evet, şimdi gözümün
1: Vap
0: önüne
1: etti. İçine
0: gelemedi.
1: geçti. İçine geçti eli.
0: Evet. Bu Luna Parklarda vardır ya, yumruk atarsın nereye kadar.
1: Ondan da biraz şey aldı ama tabii onun kolları onun vuruşu gibi yani hiç ona mikrofon
0: Müthiş.
1: falan koymazdı yani o çalardı yanımda. Yanımda ama şey gibi. Derler
0: Makine gibi,
1: hiçbir of
0: lokomotif.
1: of. Ondan da aynı grupta çaldık yıllarca. Öyle koptu gitti. Ve işin içine daldıkça, dinledikçe bir yani perküs ya yani bir ritimci olarak onların ritimlerin
0: Anladım.
1: giriftliği yani iki dörtlüklü de bunlar sekiz sayılı uzun
0: Doğru
1: ritimler.
0: söylüyorsunuz, evet.
1: Volkan işi çok iyi bilir. Yani
0: Evet.
1: başka bir dünya o.
0: Yepyeni bir dünya.
1: Perküsyonda.
0: Biraz daha dalalım o zaman bu dünyalara isterseniz.
1: Dalalım baba.
0: Ve Kisas Kisas'la programımıza devam edelim. Çok
1: Aynen.
0: teşekkürler Ayhan
1: Hastasıyız.
0: abi.

0: Ayhan abi, çok güzel bir programın sonuna geldik. Maalesef seyircilerimize veda etmek durumundayız ama programı kapatmadan bir şey merak ediyorum. Biz niye bu kadar Latin müziği niye bu kadar seviyoruz?
1: Şimdi senin
0: Hemen kıpır kıpır oynamaya başlarız yani.
1: parçan çok güzel olmuş. Tebrik ederim
0: Çok
1: bir.
0: sağ ol, teşekkürler.
1: İkincisi de esas bu müziğin bilimsel adı Afro-Cuban North American'dır. Yani ne müziği çalıyorsunuz derse Afro-Cuban North American. Afro-Kuban Kuzey Amerikan. Ne demek? İçerisinde Afro var. Neden Afro var? Çünkü Endülüs ve Arap ilişkisinden dolayı da bir olay var içerisinde. Yani bu müziğin geldiği yer Küba'ya, Güney İspanya'dan,
0: Geliyor,
1: Endülüs'ten.
0: evet
1: Endülüs
0: doğru.
1: de Arabistan aslında, yani Kuzey Afrikalı. Onun
0: Bravo.
1: için içerisinde gazeller, o pregon denir. İçinde gazeller var, böyle nameler var. Bizdeki falan
0: O
1: var.
0: sesin de güzelmiş ama abi.
1: Makamlar var,
0: Evet.
1: evvelallah. Makamlar var içerisinde. İçinde makam var. Onun içerisine Afrika'nın daha derinliğinden ritimler var. Onun üstüne dondurmanın da şeyinde kaymağı
0: Kaymağı.
1: Amerikan caz var.
0: Of.
1: Afro-Cuban North
0: Bir ben yokum
1: America.
0: yani.
1: Yani ya çaldın
0: Ben
1: ya.
0: de varım
1: Çaldın
0: pardon.
1: ya. Çaldın ya fıstık çeli. Onun için biz bir Türk insanı Latin müziği dinlerken kulağında ulan ben bunu biliyorum ya. Ben bunu nereden bir falan deyince aslında bizim makamlar var içerisinde.
0: Evet, doğru söylüyorsun.
1: Yani
0: Vallahi iyi ki sen de varsın Ayhan abi. Yani hem bizi bu kadar aydınlattığın için çok teşekkürler. Hem de sağ olasın.
1: estağfurullah.
0: Geldin, bize şeref verdin. Harika çaldık birlikte ve şimdi de Kiensera isimli parçayla
1: Aa
0: bitiriyoruz değil
1: evet.
0: mi programı? Çok
1: Final mi?
0: teşekkürler.
1: Final mi
0: Evet,
1: olacak?
0: maalesef
1: Aa.
0: final yapıyoruz.
1: O da güzel
0: Davulda
1: isim.
0: Volkan Öktem, elektrik basta Eylem Pelit, perküsyonlarda Ayhan abimiz
1: Evet, ben tanıtayım istiyorsan.
0: ve
1: Michael Brina Ultra. Küba'dan.
0: Küba'dan.
1: Michael
0: Harika.
1: Brina Ultra. Nefesli adam. Hem nefesi iyi döktürür hem de sesi iyidir.
0: Çok teşekkürler. Ben de Tulu Tırpan. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Çok teşekkürler.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel misafirlerim var. Değerli şef Sezgin Sunu önderliğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Korosu'nu ağırlıyorum.

Bugün çok özel bir dostum, arkadaşım, sanatçı büyüğüm var. Kendisini ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Çok güzel şeyler paylaşacağız sizinle. Ahmet Şafak'ı buraya davet ediyorum.

Marmaray'da ya da sokakta müzik yapmanın tabii ki zorlu yanları var. Ama benim için, yani benim açımdan artıları da çok fazla. En başta mesela teçhizatı taşımak çok büyük bir külfet, bayağı ağır. Hanımefendi olarak zorlanıyorum ama...

0: de en güzeli böyle.
1: Zinnuri Alsancak, İstanbul'da oturuyorum. Yaklaşık 6 yıldır sahne alıyorum. Bunun son 3 yılda Sokak ve Marmaray'da ilerledi. Daha özgür müzik yapabilmek adına bu mecraları tercih ettim. Hiç pişman olmadım. Çok mutluyum.

Müzik benim için aslında hem var olmayı hem de yok olmayı ifade ediyor. Aslında şarkılar benim kendimi bildiğim bileli sığınağım. Beni temsil eden, temsil ettiğini düşündüğüm değer benim hayatımda.

Repertuarım bir hayli geniş. Yaklaşık yani bildiğim kadarıyla 3000 civarında. Yememişim, içmemişim. Şarkı biriktirmişim. Kendimi bildim bileli. Daha çok eskiler, nostalji, 90'lar, 45'likler ve alternatif çok seviyorum, tercih ediyorum. Türkçe rock da aynı zamanda.

Bizim aylık programlarımız var. Hangi günlerde müzik yapacağımız belli. Bir koordinatörümüz var. Onun eşliğinde belirleniyor bu çalışma saatlerimiz. Yani müzik yapacağım yere gidiyorum, kuruluyorum. Yaklaşık 3 saat civarı bir performans sergiliyorum. Yeterli de oluyor. Sonrası zaten biraz yorgunluk oluyor ses içinde, beden içinde. Sonrasında toparlanıp tekrar aynı şekilde. Yani haftanın 5-6 günü performans sergiliyorum.

0: Teşekkür ederim.
1: Beş kadın var. Hayranlık duyduğum. Ben de çok büyük yere sahip. Yani o beş kadından ayrı ayrı içimde parçalar var. Bir numarada Sezen Hanım var. Kendisini çok seviyorum, tarifsiz. Hatta kızı gibi hissediyorum. Onun gözlerine baktığımda ben göz görmüyorum, daha ötesini görüyorum. Yıldız Tilbe var o beşte. Aysel Gürel var, Nazan Öncel var ve Şebnem Ferah var. Tabii çok hayran olduğum sanatçı var. Ama ilk beşi böyle. Yani Sezen Hanım'a çok fazla hayranlığım mevcut. Repertuarımın birçoğunda zaten Sezen Aksu şarkıları oluşturuyor, öyle söyleyeyim.

Yani 5 yaşından beri şarkı söylüyorum. Aslında okuduğum alan bambaşka. Konservatuar okumadım. Sadece şan eğitimim var. Şimdi de işte piyano ile beraber temel müzik eğitimi, armoni vesaire öğreneceğim. Çünkü 200'ün üzerinde şarkı sözüm var ve onları acilen bestelemem gerekiyor. Yani müziğin benim hayatımdaki yeri çok büyük. Benim olumlu ya da olumsuz anlamda psikolojimi tamamen dengeleyen şey müzik. Yani dinlediğim müziklere o yüzden çok özen gösteriyorum.

0: Çok sağ olun. Ellerinize sağlık.
1: O günkü okuyacağım şarkılar aslında tamamen ruh halime göre seçiliyor. Ben seçiyorum yani. Bazen de mesela çok modum düşük oluyor ama insanların bana verdiği güzel enerjiyle ben ayağa kalkıyorum. Bir bakıyorum derdimi unutmuşum. Beraber hüzünlenip beraber sevinebiliyoruz ve çok yoğun bir enerji alışverişi var aramızda.

Üçüncü müzikal yolda en büyük destekçim annem. İlk günden beri. Yani herkes bir önyargıyla yaklaştı. Ailemde, sülalemde ciddi sıkıntılar yaşadım. Ama annem her zaman inandı ve hep yanımda oldu. Allah ondan 1000 kere razı olsun. Sesim için bir şeyler yapar. Ben çalışırken çok yoruluyorum. Ayakta da çalışıyorum.

çalışıyoruz, yük taşıyoruz vesaire. Böyle kaplarda yemek getirir. Ben nereye gidersem o da sağ olsun desteğini esirgemez. Bu anlamda anneme buradan teşekkür etmek istiyorum.

0: kıymetli abim Selahattin Alpo'yu huzurlarınıza davet ediyorum.
1: Gözleriyle paraladı yar beni beni, yar beni beni, yar beni beni.
2: Ve diyorum ki Mehmet
0: Demirtaş

0: dinleyicilerinden gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan
0: gerçekten dinginme duru bir sesin var.

0: türküleriyle bizi anlatan, sazın ve sözün şehri Bişkek. Orta Asya'nın kalbinde, Tanrı dağlarının eteklerinde yükselen her bir ses birer destandır. Bu destan kırgızların dilinde, komuzun tellerinde, bozkırın rüzgarında yankı bulur. Ve şimdi bizi anlatan bu seslerle zamanın ötesine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz.
1: Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ata topraklarımızda, Kırgızistan Bişkek'teyiz. Tanrı Dağları'nın eteklerinde, binlerce yıllık tarihin tam ortasından merhabalar.

0: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğretim üyeleri, değerli hocalarımızla birlikteyiz. Tanrı Dağları'nın eteklerinde, yani bugünkü programımızı üstadlarla çekiyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Değerli hocamızla beraberiz. Efendim, sizi tanıyabilir miyiz biraz? Neler yapıyorsunuz? Bahseder misiniz çalışmalardan?
1: Öncelikle Kırgızistan'ımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.
0: Estağfurullah, hoş bulduk.
1: Bizi de bu programa dahil ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi olarak biz Orta Asya'nın en büyük üniversitesi, en başarılı üniversitelerinden biriyiz. Bu konuda çok mütevazi olamıyoruz ne yazık ki. Burada hem ata topraklarında hizmet ediyoruz, hem Türkiye adına hem Kırgızistan'ımıza Türk kültürünü tanıtıyoruz, yaşatıyoruz öğrencilerimizle beraber.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize de duyurmuş olduk buradan, evet. Kırgızistan'ı isteyenler için. Peki sizlerden bir eser istesek, rica etsek hangi eser olur?
2: Şimdi Kırım'dan Çalatım adlı eseri seslendireceğiz.
0: Bizim yönetmenimiz Murat'la da Kırım'ı konuşmuştuk. Çok tevafuk
1: İsabet oldu.
0: İsabet oldu.
1: Peki, buyurun. Evet. Buyurun.

0: Değerli hocam, Manas Üniversitemizden, Güzel Sanatlar Fakültemizden bahsettik. Farklı ülkelerden öğrenciler mevcut malum.
1: Evet.
0: Türk müziğine, Türkiye'ye ilgileri nasıl diye sorsam.
1: Türk müziğine, Türkiye'ye, Türk mutfağına, Türk sinemasına ve dizilere bu bölgelerde oldukça yoğun bir ilgi var. Artık biz iki devlet bir millet olmuşuz gibi bir şey oldu. Yani şu an Kırgızistan'ımızda hiçbir şeyi özlemiyoruz. Türkiye ile ilgili hiçbir şeyi özlemiyoruz derken elimizin
0: Her
1: altında
0: şeyi
1: her şey
0: bulabiliyoruz.
1: mevcut. Evet, çok
0: Evet.
1: şükür her şeyimiz mevcut. Bu bakımdan öğrencilerimiz çok şanslı. Biz hocalar olarak da çok şanslıyız. Artık Kırgızistan ve Türkiye arasındaki Manas Üniversitesi bizim altın köprü görevi
0: Kendi
1: gören bir
0: şehrimizde,
1: üniversitemiz.
0: kendi
1: Evet. Evet,
0: kasabamızda,
1: evet,
0: kendi
1: evet.
0: ilçemizde gibiyiz
1: Evet.
0: diyorsunuz.
1: Yabancılık çekmiyoruz. Kendi ülkemiz, kendi dilimiz, kendi dinimiz.
0: Evet.
1: Aynıyız yani.
0: Bu arada Tanrı Dağları'ndayız malum. Hava sürekli değişiyor.
1: Oranları
0: Bazen
1: şu
0: gök
1: an
0: gürlüyor, bazen yağmur yağıyor, bazen güneş açıyor.
1: 2100
0: Gerçekten
1: metre rakımdayız.
0: 2300 metre
1: 2100
0: rakımdayız.
1: metre.
0: 2100 metre.
1: Evet.
0: Tabii biliyorsunuz bütün bu bölge, Türk dünyası artık Türkistan olarak
1: Evet.
0: adlandırılıyor Türkiye'de. Ben bu ismi çok uzun yıllar önce, yaklaşık 15 sene önce kullanmaya başlamıştım konser programlarında.
1: Ne güzel.
0: Ve Türkistan bölgemizdeyiz
1: Nasip oldu.
0: dedikten sonra, hocam, güzel Türkistan
2: Buyurun
0: der miyiz, ne dersiniz?
2: hocam. Deriz hocam.
0: Güzel olur
2: Deriz.
0: değil mi?
2: Evet, güzel
0: Türkistan'da
2: Türkistan.
0: güzel Türkistan.
2: Aynen.
0: Peki, buyurun.

0: Hocam malumunuz vurmalı sazlar, işte dutar çektik, dombura çektik. Çok farklı sazlar var. Yaylı sazlarda yine aynı şekilde
1: Evet.
0: Türkistan bölgesinde birbirinden güzel sazlar var. Ama enstrüman olarak kanunun daha çok Türkiye akla gelir. Yani farklı ülkelerde tabii ki çalınıyor ama kanunun bizde yeri daha bir farklıdır. Siz
1: Evet.
0: de kanun sanatçısınız aynı
1: Evet.
0: zamanda. Kanuna bakış nasıl Kırgızistan'da? Hangi enstrümanlar üzerine çalışmalar yapılıyor? Biraz bahseder misiniz?
1: Aslında kanuna Kırgızlar çok yabancı değil. Kanunun zaten doğduğu topraklar buralar.
0: Öyle mi?
1: Tabii ki.
0: Evet.
1: Yani yazılı kaynaklı elimizde yok. Fakat Türkistan coğrafyasında Farabi'nin bu enstrümanı tasarladığı düşünülüyor
0: Evet.
1: akademisyenler tarafından. Ve hala bu bölgelerde Kırgız müziğinde ve Kazak müziğinde kullanılan kanunun büyük babası dediğimiz cetigen enstrümanı mevcut.
0: Evet.
1: Kırgızistan'da da çoğu
0: Farklı
1: folklor
0: bir
1: grubunda.
0: versiyonu diyebiliriz
1: Evet,
0: yani.
1: kanunun
0: Evet.
1: biraz daha ilkel versiyonu
0: Evet.
1: diyebiliriz. Kanun şu an bütün dünya bizim ülkemizden gidiyor. Türkiye'deki kanun üstadları, çalgı yapımcılar kanunu üretip bütün dünyaya, Arap Adası'na ve Yunanistan'a, Bulgaristan'a, Makedonya'ya bizden çıkıyor bu enstrüman.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum.
1: Rica
0: Bir de
1: ederim.
0: tabii folklor çalışmaları var.
1: Evet.
0: Çok değerli.
1: Şimdi
0: Manas'ın kızları var, değil mi efendim
1: evet,
0: sizde?
1: üniversitemiz bünyesinde görev yapan, görev alan çok farklı gruplar var. Bunlardan bir tanesi de Manas'ın Kızları grubumuz. Bu grubumuz geçtiğimiz ay 24 farklı üniversitenin katılmış olduğu bir yarışmada ikincilik ödülünü de alıp
0: Çok iyi. Tebrik ediyoruz. Tebrik
1: evet,
0: ediyoruz.
1: üniversitemizi çok
0: İnşallah
1: güzel
0: herhalde
1: şekilde temsil
0: yönetmenimiz
1: etti.
0: programımızda onlara da yer verecek diye
1: İnşallah,
0: düşünüyorum. Bu
1: inşallah.
0: arada Aslanbek, Aslan abiden sonra Aslan Ağa diyorlar ona biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu eser gerçekten çok büyük bir coşku oluşturdu. Yani içerisinde bir coşku barındırıyor. Dombra eseri. Üstadım. Hem enstrümantal yapısı hem sözleri olsun aynı zamanda gerçekten farklı bir coşku barındırıyor bu Dombra şarkısı. Bir de Türk enstrümanlarıyla yani Türkiye'mizin enstrümanlarıyla diyelim seslendirsek ne dersiniz hocam?
2: Çok güzel olur, değişik olur.
0: Peki dinleyelim
2: İnşallah.
0: sizden. Buyurunuz.
2: İnşallah.

0: hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne yarın TRT Müzik'te.

0: Müdürüyüz. Yine çok yetenekli bir arkadaşım var. Aynı zamanda da çok da yakışıklı. Hepimiz kıskandık vallahi onu. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Gökhan Keser.
1: Bir canım var bende dursun. Sen gibiler eksik olsun. Hayat ne güzel. Oh ne ala. En kötü günümüz böyle olsun.
2: İşte geleceğim, seni yeneceğim İstanbul falan. O herkesin zaten klasiktir. İçimde evet. Tabii ki o hırs tabii ki vardı. Hala var, o tükenmiş değil aslında.

0: Nur Hak'tan bizlerle.
1: İçinde bulunduğumuz sene, yani Hicri 1447. yıl, Efendimizin dünyayı teşrifinin tam 1500. senesi. Selam olsun diyelim ve ona içinde selam barındıran eserleri icra edelim.

0: canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed.
1: Kalpten Name yarın TRT Müzik'te.

0: kıymetli abim Selahattin Alpay'ı huzurlarınıza davet ediyorum.
1: Gözleriyle paraladı yar beni beni, yar beni beni, yar beni beni.
2: Ve diyorum ki Mehmet
0: Demirtaş.

0: gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan
0: gerçekten dinginme duru bir sesin var.

0: kıymetli abim Selahattin Alpay'ı huzurlarınıza davet ediyorum.
1: Gözleriyle pareledi yar beni beni, yar beni beni, yar beni beni.
2: Ve diyorum ki Mehmet
0: Demirtaş.

0: Bugün çok sevilen bir isim ağırlıyoruz. Sevgili Elif Buse Doğan bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Açsam gitsem bu şehirden
0: bir gün ansızca. Dinleyicilerinden gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan
0: gerçekten dingin ve duru bir sesin var.

kör bir sızı. Vuruyor inceden inceden merhem getirme yaram içeri.

Bak ne hallere kaldı, bu mesafe oldu bize ağına şanssızlasan ol. Yar bak ne hallere kaldı, bu mesafe

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: kıymetli abim Selahattin Alpay'ı huzurlarınıza davet ediyorum.
1: Gözleriyle paraladı yar beni beni, yar beni beni, yar beni beni.
2: Ve diyorum ki Mehmet
0: Demirtaş.

0: dinleyicilerinden gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan
0: gerçekten dinlenme duru bir sesin var.

Bir sabah kalktığında yanında beni bulamadın değil mi? Yastığımda kalan son kokumu öylece bırakıp çekip gittim o kapıdan. Evet.

Seni bıraktım çünkü sen daha öncesinde beni sadece benimle bıraktın. Demiş ya şair, kimdi giden, kimdi kalan, aslında giden değil, kalandır terk eden diye. İşte bizimkisi de biraz o hesap. Evet ayrıldık, çünkü ayrılmalıydık. Daha fazla yıpranmadan, duygular siyaha boyanmadan ayrılmalıydık. Kolay mı sanıyorsun ayrılmak? Sensizliği seçmek, acıların dibine düşmek. Hiç kolay değil, hiç kolay olmadı. Ama sonrasında Sabahattin annem bir sözü karşıma çıkınca demiş ki Sabahattin Ali, istese uğruna canımı vereceğim insanı bıraktım. Çünkü varlığında yaptıkları yokluğuna göre çok daha zordu. İşte bu yüzden, bu yüzden, bu yüzden, her şey bu yüzden.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla

0: Bugün çok sevilen bir ismi ağırlıyoruz. Sevgili Elif Buse Doğan bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Açsam gitsem bu şehirden
0: bir gün ansızca. Dinleyicilerinden gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan
0: gerçekten dinlenme duru bir sesin var.

Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.

0: kıymetli abim Selahattin Alpay'ı huzurlarınıza davet ediyorum.
1: Gözlerine paraladı yar beni beni, yar beni beni, yar beni beni.
2: Ve diyorum ki Mehmet
0: Demirtaş.

0: sevilen bir ismi ağırlıyoruz. Sevgili Elif Buse Doğan bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Dinleyicilerinden gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan
0: gerçekten dingin ve duru bir sesin var.

0: TRT Müzik'te.
1: Mızrap, bağlama ve ut gibi telli çalgıların icrasında kullanılır. Mızrap, halk arasında tezene olarak da adlandırılır. Esnek olmayan sert tahtalardan yapılan mızrap, zamanla esnek ve yumuşak bir hal almıştır. Mızrap, çalgıların icra kalitesini etkileyen önemli bir unsurdur. Günümüzde ut icracıları yaygın olarak plastik mızrap kullanmaktadır.

0: kıymetli abim Selahattin Alpa'yı huzurlarınıza davet ediyorum.
1: Gözleriyle paraladı yar beni beni, yar beni beni, yar beni beni.
2: Ve diyorum ki Mehmet
0: Demirtaş gibi.

0: dinleyicilerinden gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan
0: gerçekten dingin ve duru bir sesin var.

0: Ferhat Göçer yeni çalışması Kalbimin Orta Yeri şarkısının çıkış hikayesini Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Seyahati söz konusuydu. Şarkının bir aşk şarkısı olması sebebiyle de herhalde.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa ve Sakarya'da düzenlenen Kültür Yolu Festivallerindeki muhteşem performanslardan çok özel görüntüler. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Derya Ulu hangi şarkısının çok iyi tepkiler aldığını açıkladı.
2: Çok güzel gidiyor. Müthiş videolar alıyoruz. Sosyal medyada oldukça paylaşım var. Görünce mutlu oluyoruz tabii çünkü çok büyük bir ekip, çok büyük bir emek var arka planda.
0: Sevilen şarkıcı Aydilge evinin kapılarını Müzik Sayfası izleyicileri için açtı.
3: Ben müzisyen olarak ne yapabilirim diye düşündüğümde o şarkıyı onlar için seslendirmek geldi. Çok da duygulu bir an oldu.
0: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu haftada sizler için mercek altına aldık.

0: Ferhat Göçer'le gerçekleştirdiğimiz sohbete başarılı sanatçının klibi Paris'te çekilen Kalbimin Orta Yeri adlı yeni şarkısından bahsederek başlıyoruz.
1: Bu şarkı aşağı yukarı 1-1,5 yıl önce yazdığım bir şarkıydı. Sözümüzü bana ait olan bir şarkı. Ancak genel şarkı trafiğinin içerisinde bugüne nasip oldu çıkartmak. Ve o dönem içerisinde de bir Paris seyahati söz konusuydu. Şarkının bir aşk şarkısı olması sebebiyle de herhalde Paris'te yakışır bir klip çekmek diye düşündük. Bu açıdan zamanlama da bize müsaade edince orada fırsatı kaçırmadık.

0: Sohbette Söz, Ferhat Göçer'in Kimler Geldi, Kimler Gitti şarkısına geliyor. Başarılı isim, bu eserin aslında bir Azeri şarkısı olduğunu belirtiyor.
1: Şarkıyı çok beğendim. Bir Azeri şarkı ve ben Bakü'de verdiğim bir konserde çok sevdiğim bir dostum bana tavsiye etmişti bu şarkıyı. Yeniden düzenlemesini yaptım. Prizren seyahati ve konseri vesilesiyle 23 Nisan'da vereceğimiz konser için özel olarak yeni bir düzenleme yaptım. Ve orada da bunun klibini çektim.

0: dünyada.
1: Ferhat Göçer ülkemizin yanı sıra yurt dışında da klipler çeken bir isim. Peki sevilen şarkıcı bir klibi yurt dışında çekmeye nasıl karar veriyor?
2: Seyahatlerimin içerisine mutlaka denk düşürmeye çalışıyorum. Özellikle sevdiğim şehirlere gittiğim zaman ya da şehrin doğası buna müsaitse o seyahatimi de hem ölümsüzleştirmek adına, bir hatıra bırakmak adına bu şehirlerde o şehirlerin dokusuna yakışacak olan şarkılara klipler çekip dinleyicilerimle, izleyicilerimle paylaşıyorum. Benim için de geri dönüp baktığımda çok güzel bir hatıra oluyor. Dünyanın dört bir yanında böyle klipler çektik. New York'ta çektik, Los Angeles'ta, Paris'te, Zürih'te, Şangay'da. Aklınıza gelebilecek yani seyahat ettiğim neresi varsa mutlaka bir klip çekiyorum.
1: Her şarkıcının kendine has bir tarzı ve ses rengi vardır. Acaba başarılı sanatçının dinleyicileri bir şarkının Ferhat Göçer'e ait olduğunu nereden anlıyor?
2: Bir kere akustik soundlara yakın olması lazım. Bir duygusal temalarının olması lazım. Samimi olması lazım. Tabii sesle, aranjmanla bizim ilk yaptığımız dönemlerde oluşturduğumuz bir akustik tını, yani popu, akustiği ve teknolojiyi buluşturduğumuz bir güzel bir sos, bir güzel bir bir çıktı vardı. Yani ondan bahsediyorum. Bu hala dinleyicilerin bir şekilde yeni çıktığım her eserde kulakları ah tamam işte bu bir Ferhat Göçer şarkısıdır dediği tınıyı oluşturan bunların hepsinin bir birleşimi bence.

0: sarmış yoktan.
1: Sohbetimizin bu bölümünde Ferhat Göçer'e günümüz müzik dünyasında zorlandığı noktaları soruyoruz.
2: Yazılım, yani dil konusunda, şarkı sözü yazımı konusu inan bana janralardan ya da müzikal altyapı konusundan daha zorlayıcı bir konu. Oradaki sırrı yani gençleri yakalayan o dili anlamak, yazıya dökmek, onu şarkıya dökmek basit gibi görünüyor mu aslında? O kadar zor ve o kadar senin aslında işte konfor alanını zorlayan noktalar onlar. Bir kere yaşın gereği, tecrüben gereği, kariyerin gereği söyleyemeyeceğin cümleler, aktaramayacağın şeyler olabiliyor. Bunları nasıl uygulanabilir kılmak? Yeni tarzların senin eski şarkı söyleme tekniğine uyup uymama meselesi başka bir konfor alanı zorluğu yaratıyor. Yani dilde de, tarzda da ama ağırlıklı en zorlandığım şey dil. Ha, tarzda da yine o konfor alanından çıkıp, yani benim klasik alışılmış olan Ferhat Göçer tarzından çıkıp yeni bir tarzda yorumlama yaparken ki rahatsızlığımı sana anlatamam. Hani şey yapamıyorum, bu böyle şey gibi, yani kare bir grafiğin içinden çıkıp üçgenin içine sığmaya çalışmak gibi, altıgenin içerisinde kendine yer bulmaya çalışmak gibi bir şey geliyor bazen.
1: Başarılı sanatçıyla sohbetimizde son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivallerine değiniyoruz.
2: Bir kere çok büyük bir proje tabii ki. Yani bu vesileyle aslında sadece İstanbul'da sıkışmış olan o büyük stat ve halk konserlerinin aslında bütün ülke geneline yayılmış olması açısından ben çok kıymetli buluyorum. On binlerce, yüz binlerce insana ulaşıyorsunuz bir konser alanında. 50-60 bin kişi, 100 bin kişinin olduğuna şahit oldum. Yani bu büyük bir mutluluk bir kere bir sanatçı için. Türkiye'nin dört bir yanında İstanbul'daki ya da uluslararası bu standartları gerek sahne tekniği açısından, ışık açısından, gerek de seyirci kalabalığı açısından böylesine büyük kitlelere kaliteli bir şekilde ulaşmak herkese nasip değil. Yani bu açıdan çok kıymetli, önemli bir deneyim bu. Bütün sanatçı arkadaşlarımızın bunu yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Yani İstanbul'da yapılıyor zaten bu ama amaç bütün Anadolu geneline yayabilmek. Bir, bizim açımızdan bu kıymeti var. O şehirler açısından da şehrin gerek kültürel zenginliği, tarihsel zenginliğini bir şekilde su yüzüne çıkartmak, daha da tanıtmak, parlatmak amacıyla, gerekse şehir halkına ve ekonomisine çok büyük katkıları olması amacıyla bu tarz festivallerin müthiş kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve bunu bizzat bu yaşadığım 2-3 yıl içerisinde de gezdiğim şehirlerde de gördüm. Artık bu festivaller şehrin ayrılmaz bir parçası ve halkın da hasretle bekledikleri bir etkinliği haline dönüştüklerini bizzat şahit oldum.

Müzik sayfası haber turuyla devam ediyor. Hangi sanatçı nerede sahne aldı, kimler kameralar karşısına geçti? Sizler için derlediğimiz haber turu başlıyor. Haber turumuzun ilk durağında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında Bursa'da konser veren Levent Yüksel var. Usta sanatçı binlerce Bursalı hayranı için sahnedeki yerini alıyor. Geç.

Serkan Kaya da Kültür Yolu Festivali kapsamında Bursa'da konser veren isimlerden biri oluyor. Başarılı şarkıcı, yeni albümünün ilk şarkısı Tanımamı alanı dolduran binlerce dinleyicisi için seslendiriyor.

Objektifleri bizi Bursa'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Gökhan Türkmen'e çeviriyoruz. Sevilen şarkıcı Bursalı hayranlarına müzik dolu bir gece yaşatıyor.

0: Haber turumuza Kıbrıs'ta basın mensuplarıyla bir araya gelen Derya Ulu ile devam ediyoruz. Sevilen popçu son yayınladığı Şımarık şarkısının çok iyi tepkiler aldığını anlatıyor.
1: Şımarık çok güzel gidiyor. Hani de çok sevilmişti. Şu an hani daha da dinlenmeye başladı. O da bir hani ilk 50'ye girmeyi zorluyor. Şımarık çok güzel gidiyor. Müthiş videolar alıyoruz. Sosyal medyada oldukça paylaşım var. Görünce mutlu oluyoruz tabii. Çünkü çok büyük bir ekip, çok büyük bir emek var arka planda. O yüzden mutlu oluyoruz. İnşallah daha da iyi yerlere geleceğini düşünüyorum.
0: Turumuzun sıradaki ismi Emre Altuğ oluyor. Başarılı sanatçı, kendisini dinlemeye gelen dinleyicilerine sürprizler hazırladığını anlatıyor.
2: Tabii ki herkesin yaptığı yoldan gitmedim yine ama farklı birkaç sürpriz hazırladım. Benim hayatımla ilgili, bu akşamın konseptiyle ilgili ve izleyicilerin hoşuna gideceğini düşündüğüm
3: iz bırakacağız.
2: Birkaç sürpriz var. Yani aslında amacım, şimdi ben ilk cümle burada söylemeyeyim dedim ama söyleyeyim. Nasılsa birazdan da içeride söyleyeceğim. İlk cümlelerimden biri olacak. Bunu yapmayı çok istiyorum. Bu akşam buradan evlerine dönen

0: bütün izleyiciler yerden birkaç metre yüksekte gitsin istiyor.
1: Basın mensuplarıyla sohbetini tamamlayan Emre Altuğ, İstanbullu hayranlarına özel hazırladığı sürprizlerle dolu konseri gerçekleştirmek üzere sahneye çıkıyor.

turumuzun son durağındaki isim Hakan Altun oluyor. Sevilen şarkıcı, Ankaralı dinleyicilerine özel hazırladığı repertuarında bulunan şarkıları tek tek seslendiriyor.

0: Aydilge ile gerçekleştirdiğimiz sohbete başarılı ismin Yaren Özaydın ve Hey Ben Sera ile ortak çalışması olan Idı Dıdı şarkısından bahsederek başlıyoruz.
1: Güzelmişim, çirkinmişim, tüm bunlardan sana ne? Çok zenginsin, yenilmezsin, iyi de bana ne? Eksikmişim, fazlaymışım, tüm bunlardan sana ne? En son model arabandan iyi de bana ne diye başlıyor şarkı. Gerçekten de öyle, biraz fazla birbirimizi eleştirir olduk. Biraz fazla sen çirkinsin, sen güzelsin diye birbirimizi yargılar olduk. Bütün bunları anlatan bir parça. Ben de şarkıda böyle bir tatlı kız neşesi hissediyorum. O yüzden hep beraber söylemek gerektiğini hissettiğim bir parça. Böyle bütün kızların bir araya gelip, genç kadınların, kendini genç hisseden kadınların ve genç kızların bir araya gelip hep beraber söyleyebileceği, eşlik edebileceği bir parça. Bunu da o yüzden hani tek başıma söylemeyeyim dedim ve çok tatlı bulduğum, çok nazik ve zarif bulduğum, sosyal medyalarını da çok başarılı bir şekilde kullandıklarını düşündüğüm Yaren Özaydın ve Hey Ben Sena ile bir araya geldim. Ve üçümüz beraber söylemek için bu yola çıktık. Onlar da çok mutlu oldular.
0: Sevilen isim bu şarkının klibinin özellikle doğal olmasını istediğini de sözlerine ekliyor.
1: Valla klip çok aslında eğlenceli ama böyle çok farklı olmayan bir klip. Çok tatlı doğal bir klip olsun istedim. Çünkü zaten yapaylıktan ve doğal olmayan şeylerden ne kadar sıkıldığımızı anlattığı için parça. Biz de böyle olabildiğince doğal olmak istedik. Üç kız arabaya atlayıp güzel bir tatile çıkıyoruz gibi. Her şeyi bırakıp uzaklaşıyoruz. Kendi kendimize eğlenerek, kimseye ihtiyaç duymadan, kendi ayaklarımızın üzerinde. Hiç de öyle kılığımızla, kıyafetimizle, hiç kimseye de hava atmaya kalkışmadan, tuhaf hareketler yapmadan, olduğumuzdan farklı gözükmeye çalışmadan, gayet kendimiz gibi tatlı tatlı cici bir tatile çıkıyoruz ve şarkımızı eğlenerek söylüyoruz.

0: Ülkemizde son zamanlarda dinlenme oranları hakkında tartışmalar ve fikir ayrılıkları yaşanıyor. Peki Aydilge bu konu hakkında ne düşünüyor?
1: Bunun artık yalan dolan olduğunu neredeyse herkes biliyor. Birçok rakamın şişirilmiş olduğunu. Daha yeni şarkım Idı Dıdı'nın videosunun altında bu şarkı nasıl bu kadar az dinlenir diye bir yorum vardı. Dayanamadım, yazdım altına. Çünkü organik dedim yani. Çünkü

0: üzerinde bot yok, bot basılmamış, doğal, organik. Yani mantık dışı rakamlar var. Yani dünya starlarını aşan, olamayacak, mümkün olmayan rakamlar var. Yani Türkiye'mizin keşke sanatçıları o kadar çok gerçekten dinleniyor olsalardı ve dünya starları çıkarabilseydik ama yok yani maalesef. Buna rağmen o rakamlar öyle sunuluyor. İnanan var mı bilmiyorum ama birileri inanıyor belki de.
1: Aydilge, Yalnızlık Masalı şarkısını TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisi için hazırlamış. Sonrasında ise konserinde Filistin'e destek amacıyla seslendirmişti. Biz de başarılı sanatçıya bu parçayı konserinde Filistin halkı için neden seslendirdiğini soruyoruz.
0: Konserimizde Bingöl'de hep birazdan harika bir konser veriyorduk ve orada insanların o coşkusunu ve seslerini duymak beni çok duygulandırdı. Ve tabii ki çok fazla şey yapamıyoruz Filistin halkı için. O yüzden ben bir müzisyen olarak ne yapabilirim diye düşündüğümde o şarkıyı onlar için seslendirmek geldi. Çok da duygulu bir an oldu. Filistin bayrağı ve Türk bayrağını yan yana büyük dev ekranda vererek şarkıyı seslendirdik. Ve en azından o an hep beraber o şarkıyı söylerken birazcık olsun o acıyı hissedebilmek, unutmadığımızı söyleyebilmek anlamlıydı diye düşünüyorum.

0: Sevilen isim gerek sosyal medya hesaplarında gerekse sahnelerde dinleyicileri ve takipçileriyle birebir iletişim kuran bir şarkıcı. Aydilge hazırladığı parçaları bile sadece iletişim kurabilmek için yaptığını söylüyor.
1: Ben zaten müziği iletişim kurmak için yapıyorum. Yani müzik yapmamın nedeni, hatta okuduğum okullar bile. Edebiyat fakültesi mezunuyum. Edebiyat zaten insanı anlamak demek. Yüksek lisansım, uzmanlık aldığım alan iletişim fakültesi. Dolayısıyla her şeyi zaten insanlarla iletişebilmek, sağlıklı bir iletişim kurabilmek için yapıyorum. Öyle var oluyorum, öyle mutlu oluyorum. Ne okuduklarımı kendime okuduğum, ne yaptığım besteleri kendi kendime dinleyeyim diye yapıyorum. Ne çektiğim videoları kendi kendime çekiyorum. Aslında hep paylaşmak için, bir şeyler anlatmak için, eğlenirken beraber eğlenelim diye, düşünürken beraber düşünelim, hüzünlenirken de beraber hüzünlenelim diye. Paylaşmak için açıkçası. Bana anlamlı gelen, yani benim kendimi ifade ederken mutlu hissetmemi sağlayan şey de bu. Beni...

müzik dünyasında hangi şarkılar yayınlandı, hangi klipler müzikseverlerin beğenisini topladı. Haftanın yeni çıkanlarını sizler için derledik. Yeni çıkanlar listemize Koray Avcı ile başlıyoruz. Sevilen isim, geçtiğimiz dönem yayınladığı 12 albümünde yer alan Şah-ı Merdan parçasının video klibini müzikseverlerin beğenisine sundu. Şimdi...

0: merhemi, can merhemi. Listemizin sıradaki ismi Fettah Can. Başarılı sanatçı, büyük beğeni toplayan Boş Bardak isimli şarkısını senfoni orkestrası eşliğinde yeniden seslendirerek dinleyicileriyle paylaştı.
1: Başka bir şehirde karşılaşır mısınız?

0: misiniz?
1: Hülya Avşar, Kral Olsan teklisiyle listemizde yerini alıyor. Sevilen sanatçı, düzenlemesini Bahattin Ekinci'nin üstlendiği şarkının video klibini cep telefonuyla çekti.

0: hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne yarın TRT Müzik'te.

0: Yine çok yetenekli bir arkadaşım var. Aynı zamanda da çok da yakışıklı. Hepimiz kıskandık vallahi onu. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Gökhan Keser.
1: Bir canım var bende dursun. Sen gibiler eksik olsun. Hayat ne güzel. Oh ne ala en kötü günümüz böyle olsun.
2: İşte geleceğim, seni yeneceğim İstanbul falan. O herkesin zaten klasiktir. İçimde evet. Tabii ki o hırs tabii ki vardı. Hala var, o tükenmiş değil aslında.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

Merhaba, benim adım soyadım Demirhan Gündoğdu. 7 yaşındayım. 4 yaşından beri piyano ile uğraşıyorum. Müzik çalmayı çok seviyorum. Her zaman piyanomla çalmak istiyorum. Olmadan ben evde duramıyorum.

0: Cemre çevirebilecek misin?
1: Çeviririm.
0: Ama o sende büyük, nasıl çevireceksin onu?
1: Büyük olması önemli değil ki, ben çeviririm.
0: İyi hadi bakayım, bir çevir de bir bakayım bakalım.
2: Hadi
0: çevirebileceğim
2: başla da sayalım bize. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Çok iyi çeviriyor Demirhan.
3: Küçük oyuncak piyanomla çalmaya çalıştım. Biraz çalmaya başladım. Sonra babam bana bir tane ork aldı. Onunla da çalınca bir tane büyük bir piyano da aldık. Sonra öğretmenimle ders aldım.

0: Babam hep piyanolarımı çalıştırıyor. Bu kadar yeter diyor ama ben hep çalıyorum. Öyle öyle gelişiyorum.
1: Aferin babacığım.
0: Her piyano çaldığımda içime bir rahatlık giriyor. Sınıfta ve her yerde piyano çalmamı istiyorlar. Arada bütün okul bile izleyebiliyor. Piyanodan sonra en çok kemanı seviyorum. Bir müziği dinleyince kendi kendime hepsini çalabiliyorum. Duysam da biraz çıkartabiliyorum.

0: öğretmenimle kolaydan zora çalmaya başladım piyanoyu.
1: Burada olsun bana bir şey olmaz.
0: Bana piyanoyu Defne öğretmenim öğretti.

0: Bravo, çok güzel söylediniz. Aferin size.
1: Dağdaki sesleri de taklit edebiliyorum. Kedi sesinin ince olduğunu duydum. Sonra sesimi ince yaparak o sesi çıkarmaya başladım. Bir de karga sesi yapabiliyorum.

Çok büyük bir sanatçı olmak istiyorum. İleride Fransa gibi başka ülkelere gidip konser vermek isterim.

mesela bulgülü bir şarkı olduğu için biraz duygulanabiliyorum. Ama geri gözyaşlarımı yine siliyorum. Çok sevdiğim için hep çalmak istiyorum.

0: Bravo arkadaşlar, elinize sağlık. Sevgili izleyenlerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine yepyeni bir günde, yeni bir Serkan Çağır sahnesinde birlikteyiz. Duyduğunuz gibi ilk iki şarkımız muhteşemdi. Hatta son şarkımız biraz enerji doluydu. Sevgili Sıla'nın Reverans.
1: Teşekkürler.
0: Evet, bugün sevgili izleyenlerimize yine muhteşem terapi niteliğinde bir program hazırladık. Çok güzel şarkılar var, türküler var, enstrümantaller var. Hepsinin sırası geldikçe seslendireceğiz. Şimdi istersen seni birazcık dinlendirerek biz devam edelim. Ya bu son günlerde en çok dinlediğim şarkılardan bir tanesi olabilir. Sevgili Tan Taşçı'nın Yok Başka Hayalim. O kadar güzel ki tam böyle hem
1: Harika.
0: Alaturka'yı, bizim o Türk müziği kokumuzu çok güzel yansıtmış bu bestede. Hem de klarnete de çok yakışacağını düşündüm. O yüzden bu hafta enstrümantele böyle başlayalım dedik.
1: Muhteşem.
0: Hadi buyurun arkadaşlar.

0: Teşekkürler arkadaşlar. Elinize sağlık hepinizin. Güzel değil mi? Çok güzel bir
1: Çok
0: parça.
1: güzeldi ve
0: Ya
1: çok
0: Tan'ın
1: yakıştı.
0: çok güzel besteleri var bu arada. Çok da başarılı
1: Evet.
0: konserler veriyor. Böyle hani derler ya çizgisini hiç bozmadan devam eden çok güzel bir sanatçı. Ben
1: Evet.
0: tebrik ediyorum kendisini. Hem bestelerine hem duruşuna hayranlık duyduğumuz çok özel bir
1: Evet,
0: müzisyen
1: çok da
0: bence.
1: iyi bir ses
0: Çok
1: gerçekten.
0: iyi. Ya üretken
1: Evet.
0: olmalı tabii ki. Yani bir sanatçıdan beklenen şey bence hayatıyla ilgili, özel yaşamı ile ilgili şeyler değil. Sanat hayatı ile ilgili şeyler. Yani bize lazım olan şey onun yaptığı işle ilgili olan
1: Kesinlikle.
0: tarafları. Yani gerisi kendi hayatı ile ilgili bir şey. O yüzden böyle çok takdire şayan güzel müzisyenler var. Yani yeri geldikçe biz de onları burada programımızda ismini
1: Muhteşem oldu.
0: zikrediyoruz. Şimdi devam edelim. Çok güzel tabii ki şarkılar var. Beraber seslendirelim. Ne seslendirelim?
1: Uzunlar diyeceğiz. Yine
0: Uzunlar.
1: yeni dönem bir şarkı.
0: Tamam. Sonra ardından
1: Ne diyelim?

0: Çok güzeldi. Gönlüne sağlık.
1: Teşekkür
0: Hepinizin eline sağlık
1: ediyorum
0: arkadaşlar.
1: hepinizin.
0: İstersen devam edelim, durmayalım.
1: Edelim.
0: Şimdi çok güzel bir şarkıdır. Bak, uzun zamandır seslendirmedik biz bunu. İzel'in sesiyle çok sevildi. Ah yandım, biliyorsun bunu.
1: Evet.
0: Bakalım nasıl güzel olacak mı?
1: Of, hem
0: Merak
1: de
0: ediyorum.
1: nasıl güzel
0: Hadi
1: olacak.
0: buyurun
1: Hayal.
0: arkadaşlar.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. Çok güzel bir şarkı
1: Ay,
0: gerçekten.
1: müthişti.
0: İzel'in o yorumu da unutulmazdır. İzel'in sesi zaten muhteşem. Çok da güzel. Böyle o 90'larda bize o kadar güzel şarkılar verdiler ki.
1: Çok.
0: Aslında şöyle bir şey geliyor aklıma. Yani çok güzel birliktelikler oldu. Böyle ikili, üçlü paydaş yaptıkları çalışmalar oldu insanların 90'larda. Bence İzel Çelik Ercan'ın da mesela çok güzel bir beraberliği
1: Evet,
0: vardı.
1: çok da güzel
0: Ama hepsi
1: şarkılar
0: tek tek de
1: çıkmıştı.
0: başarılı bana kalırsa. Yani
1: Tabii.
0: o da ayrı bir şey. Peki sözü çok uzatmayalım. Şimdi Gülü Soldurmam diyelim. Sözleri Aşkın Turan'ın, Coşkun Kıvılcım müziği. Çok güzel. Kibariye de çok güzel seslendirdi bunu bu
1: Çok.
0: arada.
1: Gerçekten.
0: Hadi şimdi gel senin sesinden dinleyelim. Buyurun bakalım.

0: Çok güzel seslendirdin. Gerçekten
1: Çok teşekkür
0: muhteşemsin.
1: ediyorum.
0: Yüreğine sağlık. Harika bir şarkı ya.
1: Çok ya. Çok seviyoruz bu
0: Böyle
1: şarkıyı.
0: şarkılar gerçekten çok uzun yıllar aynı güzellikte devam ediyor. Zaten besteciler de çok değerli. Yıllardır bence en güzel sözleri yazan isimlerden biridir Aşkın Tuna abimiz. Zaman zaman karşılaşırız böyle. Hoş sohbettir, çok tatlı bir insandır. Bizi izliyorsa da buradan selam ve sevgilerimizi gönderelim kendisine. Çok kıymetli insanlar. O zaman
1: Şükürler olsun.
0: bir şarkıyla devam edelim tekrar. Bu da mı enstrümantal?
1: Aa,
0: Sanırım.
1: evet.
0: Evet. Bugün
1: İşte
0: böyle
1: beklediğim an.
0: karşılıklı bir senden bir benden
1: Ama çok
0: gidiyoruz.
1: güzel oluyor
0: Evet.
1: gerçekten.
0: O zaman biz de şöyle şey çalalım ya. Madem bu kadar güzel şarkılar peş peşe geliyor. Senin olmaya geldim diyelim mi arkadaşlar?
1: Oo, muhteşem.
0: Ya, değil mi?
1: Harika.
0: Buyurun.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. Yani dün
1: Bravo,
0: akşam
1: bravo.
0: yine benim
1: Muhteşem.
0: yollarıma bakmışsın. Ben
1: Wow.
0: de bir bakayım dedim.
1: Ama tam baktınız yani
0: Yani
1: efendim, ne diyelim.
0: Mehmetçiğim bir bakalım dedik yani biz de. Yani bazen gerçekten insan böyle konuşur gibi bir şey söylemek istiyor enstrümanla. Ciddi söylüyorum, böyle içeride bir şey söylüyorsun ve onun söylemesini istiyorsun ya. Bazen işte klarneti çok sevenlerle karşılaşıyoruz, böyle anlatıyor. Abi diyor, sözleri duydum ben mesela.

0: Ela diyor. Sözleri söylediğini duydum diyor. Söylüyorum çünkü içeride atış yapıyor sürekli yani sözler. Yani bilmesek de sözleri söylüyoruz tabii arada bir. Şimdi beraber yine bir şarkı çalalım. Bal gibi diyelim mi?
1: Diyelim.
0: Buyurun.

0: Ben bir alkışım. Bravo,
1: Ben de
0: gerçekten çok
1: orkestrayı
0: güzel.
1: alkışlayayım.
0: Sesine yakıştı. Harika
1: Teşekkür ederim.
0: seslendirdin. Gönlüne sağlık. Evet, şimdi öyle bir melodi var ki, bu melodi çok güzel bir melodiydi zaten. Enstrümantal olarak da harikaydı. Sevgili Göksel Baktagir'in zaten bütün besteleri muhteşemdir ama bu son yıllarda yaptığı özellikle bazı besteler kendinden böyle söz akışını da beraberinde getirdi. Yani bazı melodiler sözsüz güzeldir ama melodi çok güzel akınca söz de kendi kendine onu tamamlayıcı olarak peşinden geldi. Aşk Masalı mesela öyle bir şarkı. Bu arada Aşk Masalı'nın düzenlemesini de sevgili kardeşim Şevket yapmış ve eline gönlüne sağlık. Ne iyi etmişsin. Bütün kulaklarda senin bu düzenlemen devam ediyor şu anda. Şevket'e hiç bir alkış da yok. Arkada hayret bir şey ya. Yani tebrik ediyoruz. Çok güzel Şevketçiğim. Harika olmuş. Bu arada tabii ki bunu Çiğdem Gürdal da çok güzel seslendirdi. Çiğdem Gürdal'a da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Buyurun arkadaşlar.

0: Yani bu alkışlar Şevket'e gitsin bence.
1: Aynen,
0: Gönlüne
1: çok
0: sağlık
1: güzeldi.
0: Şevket'ciğim. Harika bir düzenleme. Evet, devam edelim. Müzikle devam
1: Edelim.
0: edelim. Şimdi çok güzel bir şarkı var. Tanrı istemezse yaprak.

0: Gerçekten muhteşemsin.
1: Ay teşekkür
0: Harikasın.
1: ederim.
0: Gönlüne sağlık.
1: Sizlerle de olmak muhteşem.
0: Çok güzel. Yani defalarca kez çalınmış olsa da o kadar güzel besteler ki yani doyulmuyor. Gerçekten doyulmuyor. Yani bunun enstrümantali ayrı bir tat, sözlüsü ayrı bir tat. Sen de bunları çok seviyorsun. Bizim de hoşumuza gidiyor
1: Seviyorum,
0: senden
1: evet.
0: duymak.
1: Arabesk şarkıları da çok seviyorum.
0: Evet. Bu hafta programı bitirdik. Valla gelecek program için artık hazırlıklarımıza yine başlayacağız. Yine güzel güzel şarkılarımızı seçeceğiz. Bir sonraki programa hazırlanacağız. Evet, son şarkı ne yapalım?
1: Ağlama değmez hayat diyelim.
0: Ha, bu da güzel. Bize
1: Güzel
0: son
1: değil mi?
0: mesajını da veriyorsun yani. Ağlama
1: Evet.
0: değmez hayat. Peki
1: Evet.
0: sevgili izleyenlerimiz, bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: hocadan gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan
0: gerçekten dinginme duru bir sesin var.

Ben Audrey Wozniak. Texaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri batı müziği çalıyorum. Ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Elaz'ın Harput musikisini ilk kez duyduğumda tamamen büyülenmiştim. Sanat ve halk müziğinin unsurlarını, makamların zenginliğini, keman ve gırnatı gibi enstrümanları, edebi sözleri bir araya getirerek tamamen kendine özgü bir ses yaratıyor. Ondan sonra Elaz'a gitmem gerektiğini anladım ve bugün sonunda bu gerçekleşiyor. Araştırmacı, keman sanatçısı ve Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsü Başı Topluluğu şefi olan Kenan Çimtay ve topluluk müzisyenleriyle harpuk musikisi çalarak Kürsü Başı Meşk toplantılarının zengin ruhunu canlandırabileceğim için çok heyecanlıyım.

0: Evet, Türkiye Dinliyorum programı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, kulübümüz olmuş. Teşekkür ederiz.
0: Ben Audrey Wozniak, keman sanatçısıyım. Aynı zamanda etnomüzikoloğum ve uzun zamandır Elazığ'ın müzik kültürü ve özellikle harput musikisi merak ediyorum. O yüzden aranızda bulunmaktan büyük şeref duyuyorum. Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Ben Kenan Çintay, Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu'nun şefliğini şu an yürütüyorum. Yaklaşık 10 yıldır arkadaşlarımızla çok güzel harput eserleri icra ediliyor. Tabii ki bu klasik koro olduğu için klasik konserlerimiz de oluyor. Ama kendi yörenizi de mutlaka yılda en az 5-6 kez hem il dışı konserlerde hem de il içi konserlerde harput musikisiyle o şeyi yapıyı devam ettiriyoruz. Koromuz yaklaşık bir 30 kişiye yakın bir ekip halinde sazlar ve sesler.
0: Çok memnun oldum.
1: Bizlerde.
0: Harput musikisinden bahsettiğimizde neden bahsediyoruz? Nasıl bir şey?
1: Harput musikisi aslında çok zor bir musiki. Şöyle, klasik Türk müziği makamsal sistemini içinde barındıran bir musiki. Yani makamlara dayalı bir musiki olduğu için tam harp musikisi diyemiyoruz. Harp müziği kategorisinde değerlendirmiyoruz. Klasik tabii ki o yönü var ama klasik musikiye daha fazla yakın olduğu için biraz tabii ki zor bir musiki diyebiliriz harput musikisi için ama bir o kadar da zevkli bir musiki.
0: O zaman sohbetimizi devam ettirmeden bir örnek dinleyebilir miyim? Hatta sizi eşlik etsem.
1: Tabii ki buyurun. Zevkle buyurun. İlk eserimiz Hüseyin Türküsü. Ondan bir örnek vereceğiz. Onu çalacağız. Hüseyin Türküsü'nü Leyla Hanım okuyacak, şeyi de Ahçık Türküsü'nü de Yalçın Bey bağlamasını yapacak.
0: Harika.
1: Buyurun.

0: Ellerinize ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah. Çok güzel. Sizin elinize sağlık.
0: Sizin repertuarınızı biraz sormak istiyorum. Sizin çaldığınız eserlerin ne var, neyden ibaret Harput Müzikisi repertuarı?
2: Klasik Türk müziği içerisinde çeşitli olarak onu barındıran bir yapı taşıyor Harput Müzikisi. Makamsal sistemi içerisinde çok fazla barındırıyor. Yani mesela Hüseyin'i, Uşak, Rast, Muhayyer, efendim Hicaz, bunların değişik yapılarına olan yörenin insanı tarafından ustalıkla icra edilen şeyleri de var. Gazelleri, hoyratları, bu konuda mesela Yalçın Bey bu konuda çok çok iyi.
0: O zaman sizden bir örnek daha dinleyelim.
2: Evet, şimdi bizim El Ezber dediğimiz hoyratımız var bizim. Bu çok güzel bir hoyrattır. Bu hoyratı da yine arkadaşlarımızdan dinleyeceğiz.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık. Ne kadar güzel bir
1: O daha çok
0: hava
1: yani hoyratımız bizim harputumuzu. O kılmadan geçilmeyen repertuar içerisinde mutlaka her harput repertuarında el ezber mutlaka icra edilir, okunur.
0: ben de o repertuara bayılıyorum. Acaba sizden bir örnek daha
1: Evet.
0: dinleyebilir miyim?
1: Kara Erik Çağla diye bir türkümüz var. Onu her iki arkadaşım da birlikte icra edecekler. Şimdi buyurun, o eserinizi de icra edelim arkadaşlar. Siz de tabii eşlik ederseniz seviniriz.
0: Müsaadenizle.
1: Estağfurullah.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Sizin de ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz.
0: Çok önemli bir soru sormadım Hayes.
1: Buyurun.
0: Kürsü başı nedir?
1: Kürsü başı şöyle. Harput evlerinde mangalları yakarlar. Böyle bir şöyle evin odasında bir yorgan gibi bir şey var. O yorganı herkes dizlerinin üzerine çeker. O toplanan kişiler mesela o gün birinin bir sıkıntısı varsa o kürsü de o dile getirilir. Yani ya da askere gidecek olan biri varsa onun askere gidişiyle ilgili bir konu dile getirilir. Ya da evlenen bir genç varsa onların evliliğiyle ilgili
0: belli
1: şeyler.
0: Belli bir konu var.
1: Evet, belli bir konu var. O dertler, sıkıntılar konuşulurmuş ama şöyle orada eğer gittikleri evdeki kişi musiki şinassa, orada musiki uğraşı yapılıyorsa ya işte hadi Mehmet Efendi şu cümbüşü çıkar da şöyle birkaç tane türkü de okuyalım. Öyle evimize dağılalım diye bir yapı var. Bu tabii kürsübaşı ibaresi oralardan gelen bir ibare ama birebir musikiyle bağlantılı olan bir yapı değildir. Bu türküler bir saz eseri yapıtında bestelenmiş diyebilirim. Birlikte icra edilmiş, bir araya getirilmiş bu eserler. Biz bunu şimdi farklı bir perdeden çalalım. Siz de bizde eşlik ederseniz seviniriz.
0: Olurum.
1: Evet, bunu da onların çaldığı şekilde çalmaya, notalarını o şekilde yazdık. O şekilde çalmaya, icra etmeye bakalım.

0: Emrinize, ağzınıza
1: sağlık. Eyvallah, senin de ellerine sağlık.
0: Benimle bu müziği, bilginizi paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Tabii ki paylaşacağız.
0: Büyük keyif bu oldu. Çok benim için büyük bir onur oldu.
1: Çok güzel oldu. Güzel bir program yaptığımız düşünüyorum. Sayenizde arkadaşlar.
0: Sizin sayenizde.
1: Teknik ekibin, bütün arkadaşlarımın ellerine sağlık. Teşekkürler.
0: Bizi ağırladığınız için teşekkürler.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bir dahaki gelişimizde görüşmek dileğiyle.
1: Bekleriz.

0: büklüm büklüm boynunda. Hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne yarın TRT Müzik'te.
2: Dargın anılarım gibi. Pazar coşar deniz.

0: aşık olsun hayat ne güzel. Oh ne ala en kötü günümüz böyle olsun.
1: İşte geleceğim seni yeneceğim İstanbul falan, o herkesin zaten klasikti ama içinde evet. Tabii ki o hırs tabii ki vardı. Hala var, o tükenmiş değil aslında.

Çok teşekkür ediyorum, var olasınız. Elinize, emeğinize sağlık kıymetli yol arkadaşlarım. Züleyha ile sınırsız ezgilere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle uzun güzel bir potpuri ile merhaba diyelim dedik. Sevgili Polat Akarçay, ayrı bir teşekkür. Kuzeyciğim. Cansınız hakikaten. Polat'ı seviyorum, böyle o naifliğini, o zarifliğini seviyorum. Ayrı bir yerdesin yani. Bizim böyle hani derler ya, İstanbul beyefendisi. Polat abimiz bizim öyle. Canımız sağ olsun. Kıymetli bütün yol arkadaşlarımız. Efendim, Züleyha ile sınırsız ezgilerde bu hafta billur sesli bir konuğum var. Hakikaten enerjisi, güler yüzü, hoş sohbetiyle daha gördüğüm anda sanki uzun yıllardır tanıyormuşum hissiyle aslında kucaklaştığım biri. Hazırlık yaparken sohbet ettiğimizde dedim ki oh, gerçekten istediğim işte güzel konuklardan, hoş sohbetli, güler yüzü, zaten sesine diyecek hiçbir kelamım yok. Sizi mest edecek bir konuk. Hemen davet ediyorum kendisine. Yıldız'ı, sevgili Derya Özer, bildire bırakıyorum, buyursunlar.

0: Bravo. O gece ne hoştu ama sen de çok hoşsun Derya. Hoş geldin, safalar getirdin.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Safalar getirdik, safalar bulduk.
0: Seni gördüğüm andan beri, yani ağırlama arzum zaten burada vardı. Dedim ki artık bu sezonda Derya gelmeli. İyi ki geldin. Çok teşekkür ediyoruz, bizleri kırmadın.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de bu güzel programı sizi izledikçe bu programa konuk olmalıyım dedim.
0: O zaman sen çekmişsin diyelim ve bir de evet, uyumumuza bakar mısınız? Hiç sözleşsek böyle mi olurdu acaba?
1: Bence
0: olmazdı.
1: Olmazdı. Bu kadar güzel olmazdı.
0: Vallahi hakikaten o kadar tatlı ki, enerjisi güzel böyle. Sanki 40 yıldır tanışız. Hiç bakmayın, biz yayın öncesinde öyle kuliste merhabalaştık.
1: Öyle gerçekten uzun zamandır tanıyormuş gibi bir his evet, var böyle. Ne güzel ama ne
0: güler mutlu. Güler yüzün, hoş sohbetin, en sevdiğim konuklardan. Yani evet hayır yarışması sunmuyorum bugün.
1: Sizin neşeniz bize yansıyor diyelim.
0: Ya cansın, çok teşekkür ediyorum. Nasıl güzel bir sesin var böyle. Tabii 3 yıl önce hayatımıza profesyonel anlamda girdin. Birinciliği aldın ama söyleyelim, senden dinleyelim. Seni ilk kez dinleyecek olan misafirlerimiz için.
1: Dediğiniz gibi aslında 3 sene evvel çok güzel bir yarışma düzenlendi Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde. Ben de klasik Türk müziği, yani Türk sanat müziği dalında birincilik aldım. Ondan sonraki sene de zaten Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'na ses sanatçısı olarak girdim. Yani benim için çok güzel bir hayaldi, gerçek oldu. İnşallah nice nice yıllar böyle müziğimizi, kültürümüzü yaşatmaya devam ederiz ve layıkıyla.
0: Amin. İnşallah. Amin. Sen anlatırken tüylerin diken diken oldu.
1: Ay, çok o kadar teşekkür mutlu ederim.
0: Kendimin olmuş gibi. Ne güzel. Biz de artık aynı kurumda beraber, ben halk müziğinde, sen klasikte evet, görev yapıyoruz. Alanlarımız farklı. Sen klasiktesin. Ben evet, aslında etnik, yerel diller ama halk müziğindeyiz tabii ki. Henüz böyle bir alan yok. Ama inşallah beraber de bir sahne yapmak nasip
1: i̇nşallah
0: olsun.
1: İnşallah. Ben öyle hissediyorum. Bence böyle güzel konser projelerinde de beraber olacağız.
0: Derya sizi mest edecek tam anlamıyla. Buyursunlar. Yıldız sevgili Derya Özer, bildirin.

0: Çok teşekkür ediyorum, var olasınız. Hemen Derya'cığım, seni şöyle alırken yıldıza doğru dinlendin mi?
1: Tebrik ediyorum. Çok güzel bir yorumdu. Ağzınıza sağlık. Dinlendim ben. Çok iyiyim.
0: Var olasın.
1: Söyleyebilirim.
0: O zaman hazır mısın bizi İstanbul'dan Üsküdar'a doğru götürmeye?
1: Hazırım.
0: O zaman buyursunlar efendim. Sevgili Derya Özer Bildir'den geliyor.

0: Nefesine sağlık. Çok teşekkür
1: Osman
0: ediyorum.
1: Osman hocam eşlik etti. Osman Tokmak hocamız. Şöyle kuzeycim bir alkışımız Osman hocamıza gelsin. Bu sezonda bizlerle beraberdi. Var olsun, bizi kırmadı.
0: Ne güzel bir eşlikti. Çok teşekkür ediyorum.
1: Şöyle şimdi son bloğa doğru geçeceğiz ama son blokta seni şöyle küçük bir soluklandıracağım. Ben iki,
0: tabii ki.
1: Yine senden farklı eser yorumlayacağım.
2: Seyircimiz müzik zevkine doyacak. Bütün tarzlar.
1: Çok teşekkür ediyorum canım, sağ olasın. Ben iki eser sonrasında seninle Yıldız'da buluşacağım ve artık son blokta bir 15 dakikalık vaktimiz kalacak. Hoşça kal diyeceğiz sonrasında. Şöyle seni bir soluklandırayım. Ben de gideyim şöyle efendim. Bir susadım çeşmeye varmaz olaydım. Bir usta, üstattan bir başka üstadın eserine geçeceğiz. Az bana gönder diyeceğiz. Fatih Kısa Parmak eseriyle devam edeceğiz. Yıldız'da birazdan tekrardan sevgili Derya Özer'le buluşacağız. Buyursunlar.

Çok teşekkür ediyorum. Var olasın sevgili Derya'cığım, seni şöyle yıldıza doğru alırken son blokta senin aslında iki eserin var. İkisini de dinleyip öyle veda etmek istiyorum. Hemen seni yıldıza bırakıyorum bu yüzden oyalamadan. Buyursunlar bakalım, görüşmek üzere.

0: Derya'cığım nefesine sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir programdı.
0: Senin sesinden hakikaten eserleri dinlemek bambaşkaydı. Ben seni Melahat ablanın gençlik yıllarına benzetiyorum.
1: Gerçekten çok sevdiğim bir sestir. Benim için o zaman ne güzel ne mutlu. Çok teşekkür ederim.
0: Melahat Gülses.
1: Tanıştık. 2017'de bir yarışmada jürideydi. Benim katıldığım bir yarışmada.

0: güzel bir yarışmaydı ve orada da kendisiyle çok güzel kısa bir sohbetimiz olmuştu. Kendisini çok beğeniyorum, o yüzden teşekkür ediyorum.
1: Peki sevgili Derya Özer'in örnek aldığı, dinlediği ve ben onları dinleyerek çalıştım dediği ustalar desem
0: Var.
1: ilk üçte kimler var?
0: Ben aslında eski sesleri çok seviyorum ama o eski seslerin başında gelen bir isim var. Sabiha Tur Gülerman'ı çok çok beğenerek dinlerim hala. Günümüzde de Çiğdem Yarkın'ı çok severim. Yani en
1: Çiğdem,
0: çok böyle çok
1: evet.
0: isim var aslında. Şu an ansam bitmez
1: Eksik
0: ama
1: kalır
0: evet
1: ama.
0: eksik kalır ama böyle bir iki isimle örneklendirmiş olalım.
1: Program daha yapmak isterim seninle ilerleyen
0: Büyük bir
1: zamanlarda.
0: keyifle gelirim. Çok
1: Fasıl.
0: teşekkür ediyorum. Yapalım, beraber
1: Bir
0: yapalım.
1: fasıl akşamı yapalım mı? Yönetmenim, Akif yönetmenim. Yapalım değil mi? Bir fasıl akşamı yapalım.
0: Yapalım.
1: Güzel olmaz mı?
0: Çok güzel olur.
1: Enerjin,
0: Tekrar çok
1: güler
0: teşekkür
1: yüzün
0: ediyorum.
1: daim olsun. Avazın
0: Amin.
1: daim olsun. Seninle aynı kurumda görev yapmak da büyük bir gurur ve onur. Senin
0: Benim
1: gibi
0: için de
1: muhteşem bir
0: öyle.
1: sesle.
0: Çok teşekkür
1: Muazzamsın
0: ediyorum.
1: hakikaten.
0: Bu
1: Eminim
0: güler
1: çok daha güzel
0: yüzünüz
1: yerlerde
0: sönmesin
1: göreceğiz.
0: hiç. O kadar sahneye yakışıyorsunuz ki orkestrada dediğim gibi çok güzeldi. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.
1: Derya'cığım çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de öyle.
1: Tekrardan inşallah fasılda.
0: Evet, en kısa sürede çok güzel bir fasılla inşallah
1: Beraber oluruz
0: ekranlarda
1: burada.
0: olalım.
1: Şöyle hemen seni kucaklıyorum. Yıldız'a doğru alıyorum. Beraber veda edeceğiz. Sabahçı kahvesi diyeceğiz. Efendim Züleyha ile Sınırsız Ezgiler'de bu hafta sevgili Derya Özer Bildir bizlerleydi. Ankara'dan İstanbul'a bu yıldızla sizlerle buluştu. Bizleri hepimizi mest etti. Bizler yine değerli bir konuğumuzla önümüzdeki hafta huzurunuzda olacağız. O vakte deyin kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz.

Bugün çok özel bir dostum, arkadaşım, sanatçı büyüğüm var. Kendisini ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Çok güzel şeyler paylaşacağız sizinle. Ahmet Şafak'ı buraya davet ediyorum.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş

Harikasınız, yine harikasınız, yine değerli şefim. Evet efendim, yine bugün iple çekiyoruz biz sizlerle buluşmak için. Ekranları başındaki çok değerli, sevgili TRT Müzik izleyenleri, bizim gönül dostlarımız, hepinizi bir hoş sedadan saygıyla, sevgiyle, tüm güzel duygularımızla selamlıyoruz efendim. Yine sevgili Baki Kemancı ve değerli orkestrasıyla bugün için sizlere muhteşem.

Muhteşem şarkılar hazırladık. Muhteşem de bir konuğumuz var efendim. Bugün böyle vur patlasın, çal oynasın, harika bir program olacak. Evet, çok değerli konuğumuz demiştim. Çok bekletmek istemiyorum kendisini. Hemen davet etmek istiyorum. Benim çok çok sevgili dostum her şeyden önce. Sanatçı kimliğiyle, kişiliğiyle siz çok seviyorsunuz, yıllardır dinliyorsunuz ama ben de bu programla kendisiyle bir hasret de gidermiş olacağım efendim. Nadide Sultan geliyor.

0: Harikasın.
1: Sizler de harikasınız Baki Kemalci Orkestrası, muhteşemsiniz.
0: Tekrar hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ne kadar özleşmişiz bu arada.
1: Ya benim tersime geldi. Peki. Senin yerinde gözüm var buraya oturacağım.
0: Tabii
1: benim
0: baş tacısın.
1: Konservatuvardan arkadaşım.
0: Evet.
1: Konservatuvara dereceyle girdik biz. Ve her zaman çok güzeldin. Sesin de bülbül gibiydi.
0: Ah canım, teşekkür ederim.
1: Ama okudukça daha da güzelleşiyor galiba, değil mi ses?
0: Tabii bu iş kondisyon meselesi, evet. Biraz hepimiz için evet, geçerli. Evet. Efendim dediği gibi sevgili Nadide ile biz 95'lerden konservatuvardan dostuz, arkadaşız. Evet. Çok konuşacak şeyimiz var.
1: Neler.
0: Bugün yeter mi bilmiyorum.
1: Bu yetmez.
0: Çok özleşmişiz.
1: Biz bir dahaki hafta tekrar devamını yapalım bunun. Anlatacak çok şey var.
0: Keyifle, seve seve. Tekrar bir hoş sedaya teşrif ettiğin için ben öncelikle çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Ama güzel sesini böyle bolca dinlemek istiyoruz.
1: İnşallah.
0: Hemen bir şarkı daha olur mu?
1: Bir tane daha mı?
0: Evet,
1: olur.
0: Ne
1: bir yudum
0: güzel
1: su
0: olur.
1: İçeyim.
0: Lütfen, tabii
1: şefim,
0: ki.
1: Şefim sizdeyim ben.

0: Bravo. Harikasın.
1: Oturayım mı?
0: Lütfen, tabii ki. Tekrar hoş geldin.
1: Hoş
0: efendim
1: bulduk,
0: bazen bazı dostluklar vardır ki biz evet arada telefonla görüşüyoruz ama çok uzun zamandır yüz yüze görüşmemiştik. Bir hoş seda vesilesiyle buluştuk.
1: Sanki
0: ve aynen bu 95 yılındaki Nadide'ye sarıldım
1: ben. Ertesi gün okula gelmişiz gibi. Değil mi? Kantinde çay içeceğiz.
0: Keşke o dönemde olabilseydik. Yaşlar da o dönemde olsaydı.
1: İnsan
0: ama
1: şey
0: her
1: istiyor.
0: Yaşın ayrı güzelliği
1: evet,
0: elbette.
1: Evet, yani ben mesela seni bilmiyorum ama ben 30'lardan sonra kendimi bulduğumu ve şu son birkaç senedir kendimi sevmeye başladığımı hissediyorum. Dersiniz ki mesela ne demek kendini sevmek? Kendini sevmek her şeyinle kendini kabul edebilmek. Kendinde çok kusur aramadan kendini yapabildiğinin en iyisiyle. Çünkü mükemmeliyetçi insanlarız bizler, bu işi yapan insanlar. Her şeyin en iyisini yapmak istiyoruz. Ben mesela konservatuarı biliyorsun, o dönemde ara vermek zorunda kaldım 2 sene sonra.
0: Evet.
1: 2009'da yeniden döndüm. Ne yaptım? İTÜ Devlet Konservatuvarı'nı bitirdikten sonra yüksek dereceyle bitirdim bir de.
0: Bravo, helal.
1: Hem çalışıyordum hem arkadaşlarım diyordu ki sen okulun çan eğrisini bozuyorsun. Çünkü hem çalışıyorsun diye bize de şey yapıyorlar, seni örnek gösteriyorlar. Sevgili Nevzat Atlı hocam. Sonra dedim ki ben Alaaddin Yavaşça'dan da ders almalıyım. Bu defa Haliç Üniversitesi'ne gittim.
0: Yetişebildin değil mi hocaya?
1: Evet, master
0: ne güzel,
1: yaptım.
0: Ne mutlu.
1: Sırf onun için gittim. Master'ı Haliç'te yaptım. Doktora'ya da Haliç'te başladım.
0: Ha, onları da bitirdin. Helal
1: doktorayı
0: olsun.
1: Doktora'yı bitiremedim. Arada evlenince biraz kaytardım okuldan.
0: Bir de harika bir çocuğum var. Bugün
1: ay
0: de
1: evet,
0: onu görmüş oldum.
1: Evet ya.
0: Allah bağışlasın.
1: Ben
0: ne
1: biraz
0: güzel
1: geç kaldım
0: sen
1: size göre ama.
0: Sen hep çalışkandın ama sevgili Nadide. O dönemlerde de yani gece programın olurdu ama böyle uykulu uyanık gelirdin derslere. Hep çalışkandın. Gönlünün istediği bir yer vardı ki ben eminim o yerdesin. Bir uşak okuyayım ben de diyorum. Şükrü Tunar'ın çok güzel bir eseri. Böyle bu bir yelpaze bir program efendim. Rengarenk şarkılarımız var ama biraz da Türk müziğinden örnekler vermeye çalışıyoruz. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak.
1: Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde ilk solo yaptığım şarkı.
0: Aa, ne güzel. Belki eşlik edersin.
1: Nefis oldu.
0: Teşekkür ederim.

0: Dost.
1: Harika, ne güzel oldu.
2: Aklıma bir şey geldi, neredeyse ağlayacaktım.
1: Ah, hemen paylaşır mısın bizimle?
2: Geceleri çalışıyordum ya ben, okula zor yetişiyordum.
1: Evet, bilmez miyim?
2: Bir gün derste, çok katıydı biliyorsun eğitim sistemimiz bizim konservatuvarda. Çalıştığımı bilmemeleri lazım. Hepiniz üstümü, ağlayacağım şimdi. Bütün sınıf benim üstümü örttünüz. Hasta dediniz öğretmenlere, çalıştığımı şey yapmamak için. Sonra beni aşağıya kadar götürdünüz, birkaç kişi dolmuşa bindirdiniz ve karşıya geçmiştim. O geldi aklıma. Ay çok kötü oldum. Öyle şeyler unutulmuyor. Ben hiç unutamıyorum yapılan güzel şeyleri. Maalesef yapılan kötü şeyleri unutuyorum ama onu da yük olarak taşımayı
1: sevmiyorum. O çok güzel
2: sevmiyorum.
1: Bir özellik. O
2: İnan,
1: bende de var.
2: Konuşuyorum, sen de öylesin. Diyorum ki sonra, ay o bir çekingen durdu, ben sarıldım. Ha diyorum, biz galiba onunla şöyle şöyle bir şey yaşamıştık falan. Hiç hatırlamıyorum.
1: Unutuldu gitti. İşte, bu çok güzel bir özellik aslında. Bunu korumak çok kıymetli.
2: Zaten diğer türlüsü insana yük oluyor.
1: Değil mi?
2: Evet.
1: Değil mi? Hadi senden bir şey dinleyelim.
2: Hadi gelsin bir şeyler.
1: Hadi gelsin,
2: sürpriz
1: o
2: olsun
1: zaman.
2: Şimdi.
1: Ne geliyor bakalım sevgili şefim?

0: harika, ne güzel keyifli şarkılar var bugün. Böyle dolu dolu peşi sıra geliyor. Hemen ben de özledim. Ben de değil
1: Ay,
0: mi?
1: Harika.
0: Yine
1: çok
0: beraber
1: güzel.
0: Söyleyelim.
1: Ferdi abinin şarkılarından.
0: Hadi buyurun sevgili şefim.
1: Birini söylerken Allah rahmet eylesin diyelim.
0: Evet. Kendisine. Ne güzel şarkılar bırakmışlar.

0: Serde Türk müzikçilik var
1: İşte
0: tabii.
1: ben o
0: Ne
1: Türk
0: güzel
1: müziğin
0: oluyor.
1: amelerini pop ve arabesk şarkıların içine böyle hep
0: Harika.
1: kıstırmaya ve öyle küçük küçük tatlar vermeye çalışıyorum.
0: Çok keyifli dinledik. Ne güzel, özlemişim sesini.
1: Canım benim.
0: Efendim ne güzel oluyor değil mi? Her telden çalıyoruz, söylüyoruz.
1: Evet.
0: Evet, ben de bir Selçuk Tekay şarkısı
1: Ah.
0: okuyalım mı? Rahmet olsun
1: Allah
0: kendisine
1: rahmet
0: de.
1: eylesin.
0: Evet sevgili şefim, bakalım ne geliyor efendim, ne geliyor?

0: Çok güzel. Harikaydı. Çok teşekkür ediyorum. Ne güzeldi. Arkadaşlarım ayrı teşekkürler. Sevgili şefim teşekkürler. Nadideciğim doyamadık sana. Tekrar teşekkür ediyorum ben. Son olarak TRT müzik izleyenlerine bir mesajını alalım ve senin o güzel, meşhur Nadide Sultan olmandaki basamak şarkılardan.
1: Anadolu türküsü. Zaten o da halkın bağrından koptuğu için çok özel bir türkü.
0: Onunla da veda edelim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bir kere TRT Müzik'te canlı şarkı söylemek benim için her zaman çok kıymetli bir şey. Bir özel konsere hazırlanır gibi hazırlanıyorum. Hele böyle Baki Kemancı ve orkestrasıyla, solist arkadaşlarımla bu kadar muhteşem bir ses, ışık ve stüdyoyla çalışmak gerçekten çok keyifliydi. Bir de canım arkadaşımla bu sayede kavuştum. Teşekkür ediyorum. TRT her zaman müziğin, kaliteli müziğin öncüsü olmaya devam edecek.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ben de yayında ve yapımda emeği geçen tüm gönül dostlarıma teşekkür ediyorum. Haftaya aynı gün, aynı saatte yeni bir konuğumuzla ve muhteşem şarkılarımızla bir hoş sedada buluşmak üzere efendim. Allah'a ısmarladık.

0: kıymetli abim Selahattin Alpa'yı huzurlarınıza davet ediyorum.
1: Gözleriyle paraladı yar beni beni, yar beni beni, yar beni beni.
2: Ve diyorum ki Mehmet
0: Demirtaş gibi.

0: Dinleyicilerinden gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan
0: gerçekten dinlenme duru bir sesin var.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

sana, tutulmuş yarrım sana, doğayı güneşe ellere yarolama. Sen gel gönlüme yerleş, ay sana, tutulmuş yarrım sana, doğayı

0: doğru.
1: Bak ne hallere kaldı bu mesafe oldu bize. Ağlına şanssızlarsan ol. Yar bak ne hallere kaldı bu mesafe oldu.

Güçlü, asi, özgür. Onu dinlediğinizde heyecanlanıyor ve hayata meydan okuyorsanız siz de onun kadar cesur ve güçlüsünüz demektir. Onu sevmediğinizi düşünüyorsanız şimdi ona kulak verin. Çünkü elektro gitarın size anlatmak istediği çok şey var. Görünüş olarak diğer çalgılardan çok farkı yok. Gövde ve sap olmak üzere iki ana kısımdan oluşuyor. Gövdesinin üzerinde manyetikler başta olmak üzere manyetik switch'i, köprü, potans ve jack girişi yer alıyor. Sapsa, tuşe ve kafa olarak iki parçaya ayrılıyor. Tuşe kısmında inlay, perde ve eşik, kafa kısmında ise burgular bulunuyor. Ataları klasik gitar ve akustik gitar gibi o da altı telli ve perdeli bir çalgıdır. Ancak onu diğer gitarlardan ayıran en önemli özelliği üzerinde ses deliği bulunmaması ve mutlaka amplifikatör denen bir ses cihazıyla birlikte kullanılmasıdır. Amplifikatör sesi manyetikler aracılığıyla elektrik akımına dönüştürüp bu akımdan ses elde edilmesini sağlar. Bu teknolojinin temelini 1920 yılında Amerika'da Eddie Durham atar. Caz gitaristi olan Durham'ın tek amacı o yıllarda orkestralarda sesi zayıf çıkan gitarların sesini daha güçlü duyurmaktır. Bunun için gitar gövdesinin içine elektrikli metal bir sistem yerleştirir. Bu sistemle gövdenin titreşimi, pikap iğnesi veya mikrofonla amplifikatörlere aktarılır. Amplifikatörler de bu sesi istenen ölçüde büyütür. Böylece sesi elektrik yardımıyla artırılmış akustik gitarı elde eder. 1930'ların ortalarındaysa Les Paul adlı mucit ve sanatçı, manyetiklerin çıkardığı gürültülü sesten rahatsız olur, kendi elektro gitarını yapmak için çalışmalara başlar. Tasarladığı The Log adlı gitar, ilk modern elektro gitar olarak tarihe geçer. Les Paul ve Leo Fender'in bir araya gelip ucuza ürettikleri elektro gitarlar, 1950'li yılların gençleri arasında büyük rağbet görür. Rock'n'roll, R&B ve blues'un ortaya çıkışına da vesile olan elektro gitar, kısa zamanda sesini tüm dünyaya duyurmayı başarır. Bu başarıya imza atan yüzlerce müzisyen var ama bazıları var ki özel teşekkürleri hak ediyor. Teşekkür ederiz Elvis Presley, Chuck Berry, Buddy Holly Fender. Teşekkür ederiz Buddy Guy, Otis Rush. Teşekkür ederiz Jimi Hendrix, John Lennon, Eric Clapton. Elektro gitar bugün tüm dünyayı yerinden oynatıyorsa bu sizin cesaretiniz ve yeteneğiniz sayesindedir. Bir teşekkür de Anadolu'da ilk elektro gitarı kullanan büyük bir ustaya gelsin. Teşekkür ederiz Erkin Koray. Bugün elektro gitarın sesiyle konser alanları coşuyorsa bu senin ve senin yolunda ilerleyen sayısız Türk gitaristin sayesindedir.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: kıymetli abim Selahattin Alpay'ı huzurlarınıza davet ediyorum.
1: Gözleriyle pareledi yar beni beni, yar beni beni, yar beni beni.
2: Ve diyorum ki Mehmet
0: Demirtaş.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözü Tatlı programda bugün çok özel bir konuğum daha var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözlerinden biri, Aytaç Doğan.

0: Ellerine sağlık.
1: Teşekkür ederim arkadaş.
0: Harika performans.
1: Eyvallah.
0: Zaten harika olduğunu burada ilk defa öğrenmiyoruz. Daha önceden de harika olduğunu biliyorduk. Ellerine sağlık. Geldiğin için çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ne demek canım kardeşim benim. Ben şeref duydum.
0: Şunu çok merak ediyoruz. Enstrümanistliğine nasıl başladın? İlk kaç yaşında öğrendin? Kim seni bu hayata sürükledi diyeyim.
1: Rahmetli büyük babam darbuka çalıyordu kendisi.
0: Hı.
1: Baktım
0: Allah
1: bir gün
0: rahmet eylesin.
1: kanunla eve geldi.
0: Hı.
1: Ben de ailede tek torun, erkek çocuğu da yok.
0: Hı.
1: Hepsi benim üzerimde. İşte sen bunu çalacaksın dedi bana. 10 yaşlarındayım. Onların da hali vakti iyi tabii. İşte rahmetli nenem diyor ki oğluma en güzel hocaları tutun diyor.
0: Hmm.
1: Ondan, hocam Kemal Taşçeşme'den ders almaya
0: Buradan çok
1: başladım.
0: selamlar hocama.
1: Selamlar olsun ona. Ben de ona çekmişim. Ben de onun gibi herhalde kafa
0: Ya,
1: kontak.
0: zaten öyle olmasa
1: Konservatuara öyle olmasa
0: çalamazsınız.
1: olamaz aynen öyle. Konservatuara başladım bu arada. Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuarı. Yine Erdin Çelik hocamız. Çelik kol. Allah rahmet eylesin.
0: Rahmet eylesin.
1: Çok hızlı çalmaya başladım ben yani. Bir anda çalmaya başladım kanunu. 3-5 ay, bir sene sonra artık.
0: Evet.
1: Bayağı çalıyordum yani.
0: Peki Türk müziği alanında birçok solistleri önce çaldın. Sonrasında kendine ait bir grup kurdunuz galiba. İsmail Abiler, İsmail
1: Taksim
0: Tunç
1: Trio
0: Bilek,
1: grubunu kurduk
0: Taksim
1: aynen
0: Trio.
1: Hüsnü Şenlendirici
0: Hüsnü
1: ile
0: Şenlendirici. Sonra
1: beraber.
0: o grupla beraber birçok konser verdiniz. Sonra bireysel de konser veriyorsunuz. Aslında
1: Aynen
0: çok
1: öyle.
0: yoğunsun. Suudi Arabistan'la Arap dünyasında
1: Tabii,
0: birçok
1: tabii.
0: solo konserler.
1: Aynen öyle.
0: Geçen izledim Firavani Orkestrası ile, yani Arabistan Firavani Orkestrası'ydı galiba. Onlarla
1: Aynen.
0: beraber solo. Yani bu
1: Aynen.
0: aslında ülkemiz için büyük bir gurur. Yani Türk sanatçıların uluslararası platformlarda yer alması. Bunları nasıl sağladın? Nasıl bu şekilde, yani bu kariyerini nasıl çizdin? En azından senden sonra gelen öğrencilerimiz için fikir, rol model olarak.
1: Önce Türkiye'de başladı. Türkiye'deki sanatçılarla çalmaya başladım çok küçük yaşlarda. 14-15 yaşında İbrahim Tatlıses'e çalıyordum mesela. Daha sonra herhalde işte her şey kendi kendini su yolunu bulur ya. Bir anda Arabistan'da buldum kendimi Mısırlı Ahmet vesilesiyle.
0: Mısır'la Ahmet.
1: Tabii Araplar Mısır'da beni devamlı dinliyorlarmış kanun. Mısırlı Ahmet'e diyorlar ki hani Aytaç'ı ne zaman getireceksin bize? Uzun bir süre tabii nasip olmadı. Askerden döner dönmez hemen Mısırlı Ahmet, hadi Aytaç ben gidiyorum Mısır'a çöle dedi. Biraz kapatacağım kendimi dedi
0: O meşhur
1: darbukayla.
0: hikaye,
1: Heh.
0: evet.
1: Dedi ne diyorsun? Tamam abi ben de geliyorum dedim. Mısır macerası, Orta Doğu macerası da öyle başladı.
0: Abi çölde ne kadar kaldınız?
1: İsmail'le Ahmet abi çok kaldılar. Ben onların merkezde finansını sağlıyordum. Ben o kadar duramam tabii.
0: Geldi sana çölde.
1: Ben onları 48 saat kalıp hadi arkadaşlar diyordum. Onlara erzak götürüyordum. Yeme
0: Allah.
1: içme onları 15 günlük. Onlar bayağı
0: Onlar bayağı
1: koptular da bunlar
0: kaldılar.
1: bayağı kaldılar.
0: Bir şeyi fark ettim. Bunu kaç zamandır fark ediyorum ama hep birbirimizin yoğunluğundan birbirimize oturup konuşup sohbet
1: Paylaşamadık.
0: edemiyoruz. Bu vesile oldu. Bir illüzyonistik bir durumu var senin bence. Şimdi izliyorum. Çalıyorsun. Bakıyorum elinde mızrap var. Sonra bir anda sen şöyle bir hareket yapıp
1: Mızrağı
0: mızrap yok ama çalmaya devam ediyorsun.

0: ediyorsun? Bu bir teknik midir yoksa yani gerçekten bu çok ilginç bir
1: Şimdi ben
0: şey.
1: hocamdan dolayı devamlı tek mızrap çalıyordum. Öyle
0: Tek
1: gördüm hocamı.
0: mızrap
1: Önce
0: çalıyordun.
1: çift mızrap başladım. Sonra şimdi benim duygumda çift mızrap bana biraz sert gelmeye
0: Sert
1: başladı.
0: geliyor.
1: Şimdi insanlar diyor ki hani tek mızrap, çift mızrap. Ama şimdi mesela Türk müziği çalarsan bir büyük üstad hocamız, üstadımız Ahmet Meter gibi tek mızrap olmaz. Çünkü tam Alaturka çaldığı için o taksimler tek mızraptan çıkmaz.
0: Anladım.
1: Şimdi benim kendi de hocamdan gördüğüm bütün duygum, tekniğim öyle. İşte bazen mızrabı saklıyorum. Hatta mızrabın şöyle bir öyküsü var. Benim değerli kardeşim devamlı beraberiz. Müzisyenler lokalinde genç müzisyenleri görüyor kanunistler, kardeşlerimizi. Ya Ahmet abi diyorlar. Aytaç abi şu mızrabı saklıyor burasında. Hani biz onu devamlı düşürüyoruz. Onu saklamaya
0: Evet.
1: çalışıyoruz ama düşüyor dediler. Ben 30 sene sonra o mızrabı orada sakladığımın o gün farkına vardım.
0: Ha sen de farkında değilsin
1: Ben de
0: olabilir.
1: farkında değilim.
0: Sen mızrabı buraya saklayıp de devam ediyorsun.
1: Devam
0: Bak
1: ediyorum.
0: ilginç bir
1: Tekrar
0: şey.
1: geri alıyorum falan o tiromala çekerken. Tekrar saklıyorum. Çocuklar hatırlatmasa ben 30 senedir onu orada unutmuşum.
0: Harika hikaye. Ders veriyor musun?
1: Ders vermek çok zor. Tabii. O başka bir şey.
0: Ama bir torunun var.
1: Maşallah.
0: Allah bağışlasın. O çok ilginç bir yetenek.
1: Aynen öyle.
0: O da bugün burada bizle beraber.
1: Aynen.
0: Ona çağırmış ki onunla beraber seni dinleyelim istiyoruz.
1: Tamam.
0: Ve sonra ondan da bahsedelim.
1: Tamam,
0: Çünkü
1: süper
0: çok
1: olur.
0: ilginç bir yetenek. Çok yetenekli
1: Maşallah. Aynen
0: maşallah.
1: öyle.
0: 7 yaşında bir küçük adam.
1: Küçük adam.
0: Yani
1: Aynen
0: çocuk diyemiyoruz ona. Ekip de ona söylüyor.
1: öyle.
0: Çocuk diyemiyoruz yani.
1: Aynen öyle.
0: Ondan sonra bahsedelim. Sizden iki parça arka arkaya dinleyelim hazır
1: Tamam.
0: bulmuşken. Hatta
1: Süper.
0: ikinci parçayı ben size istek yapacağım.
1: Tamam.
0: Bir tane viral olan çok keyifli bir parça vardı.
1: Tamam. Alışamadım çalalım falan.
0: Alışamadığımı ben özellikle rica edeceğim.
1: Tamam, süper.
0: Buyurun.

0: Çok ilginçsin.
1: Bravo. Haydi.
0: Hani artık dedene bir şey söylemeye gerek yok, o zaten artık olmuş. Ama sen bu yaşta
1: Maşallah.
0: maşallah, sana tebrik ediyorum. Ellerine
2: Çok
0: sağlık.
2: teşekkür
0: Yaşının
2: ederim.
0: üstünde bir olgunluğun var zaten. Kulüste de az önce konuşuyoruz böyle, hani ay ne haber canım falan diyoruz, şey hani ne canı mı? Hani ben bayağı olgun yani. Bu müziğine yansımış. Kaç yaşındasın Aytaç?
2: 7 yaşındayım.
0: 7 yaşındasın. Maşallah. Kaç yıldır çalıyorsun?
2: 4 yıldır çalıyorum.
0: 4 yıldır. Neredeyse doğar doğmaz enstrüman
1: Aynen.
0: çalmışsın.
1: Ailesi dedi ki, annesi babası kızım. Dedi işte Aytaç'a kanun verelim. Dedim kızım çok acele etmeyin, daha 4 yaşında. Bir bekleyin
0: Evet.
1: dedim birkaç sene.
0: Büyüdü.
1: İyi ki de uğraşmışlar, vermişler.
0: Vaa,
1: Evet.
0: süper.
1: Bir de benden biliyorlar, ben bir şey göstermeyeceğim. Gösteremem. Hemen al, Allah razı olsun, Tacettin Şahin Hoca.
0: Aa, çok selamlar.
1: Tacettin
0: Çok
1: Şahin
0: selamlar hocamıza da.
1: hocası yetiştirdi
0: Çok
1: onu.
0: iyi. Tabii ki şanslısın. Hem hocan tarafından hem deden yanında. Çok güzel. Ellerine sağlık. Şimdi sen geleceğin çok önemli bir virtüöz olacaksın. Zaten yaşına göre aslında
1: İnşallah.
0: virtüözsün sen. Ellerine, kollarına sağlık. Tekrar tekrar söylüyorum. Ne kadar çalışıyorsun günde?
2: 4-5 saat.
0: Buradan tüm müzik öğrencilerine duyurulur arkadaşlar. 4-5 saat 7 yaşında çalışmadan olmuyor zaten bu işler.
1: Aynen.
0: Değil mi? Aferin sana. Tebrik ediyorum. Çok mutlu oldum geldiğin için.
1: Biz de öyle.
0: Sen de geldiğin için çok mutlu oldum. İkinizi de bir arada görmek benim için gerçekten çok güzel,
2: Teşekkür
0: çok
2: ederim.
0: heyecanlı oldu.
2: Teşekkür
0: Ellerine
2: ederim.
0: emekliğine sağlık. Hazır sen buradayken, küçük virtüöz buradayken, Bilen Yıldırım da buradayken dördümüz bir şey çalalım. Ne çalalım? Sen söyle.
2: Nihavet Longa. Çalalım.
1: Nihayet
0: Evet,
1: Longa.
0: güzel fikir. Hadi hep beraber Nihavet Longa çalalım.

0: dinleyicilerinden gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan
0: gerçekten dinginme duru bir sesin var.

0: Hepimize kucak dolusu, gönül dolusu selamlar, sevgiler. Efendim sizler ekranları başında, bizler stüdyoda Türklerle dertleşeceğiz, gönül dilinden muhabbet edeceğiz, sevdalanacağız, diyar diyar gezeceğiz efendim. Aşk Gözünden programımız başlıyor efendim.
1: Ben kıymetli izleyicilerimizi sevgiyle, muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Bugün de onlar için birbirinden güzel eserler seçtik. Repertuarımız gerçekten birbirinden güzel eserlerden oluşuyor. Tek tek sunmaya devam edeceğiz. Umarım gönüllerine göre olur.
0: Umuyoruz. Bergüzar, söz müzik Fatih Demirhan.
1: Evet.
0: Diyelim hemen ardından yine çok güzel bir türkü. Benim babamın türküsüydü bu. Bağlandı yollarım, kaldım çaresiz. Sözler Karacaoğlan. Müzik, çok özür dilerim, bu sizin miydi hocam?
1: Şimdi evet, şöyle bir durum var. Bu sözler Karacaoğlan'ın sözleri. Bunun üzerinde birkaç tane şey var. Bir tanesi anonim, o bizim herhalde Sivas
0: bildiğimiz
1: bölgesiydi.
0: Bağlandı, evet, bağlandı yollarım, kaldım çaresiz
1: var.
0: Evet.
1: Ben de naçizane yine aynı bu Türkmen mayasından bir havalandırmaya çalıştım bunu. Zaten Karacaoğlan'ın özelliği o. Kendisi 17. yüzyılda yaşamış, yani elimizdeki bilgiler, tarihi kaynaklar, bilgiler bunu işaret ediyor. O zamandan bugüne yüzlerce yılı aşan bir şekilde eserleri, şiirleri geliyor.
0: Evet.
1: Ve her gün tazelenip tazelenip önümüze çıkıyor. Ve belki de zaten şu anda söylediğimiz türkülerin %20'si, 30'u en az belki Karacaoğlan'ın sözleriyle, birçoğunda mahlas yok ama bizim ozanlarımızın içerisinde Balkanlardan ta Türkmenistan'a kadar Anadolu, bütün Anadolu coğrafyasına yayılmış en yaygın alanda görülen ozanımız Karacaoğlan.
0: Evet.
1: Böyle muazzam bir profili var. Pırıl pırıl, samimi, içten çok tatlı bir Türkmen diliyle, Türkçe ile şiirlerini söylemiş. Bizim de gönüllerimize hep nakş oluyor. Ben de bunlardan bir tanesini, işte bağlandı yollarımı havalandırmaya çalıştım. Dilerseniz onu izleyicilerimizle paylaşalım.
0: Lütfen hocam.
1: Arkadaşlar birlikte oluruz herhalde, değil mi?

0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Gönlünüze sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi sıradaki eser sözü müziği Ebrar Aydın'a ait. Çok güzel bir türkü. Sebebi sensin diyelim.

0: Çok teşekkür ederim bu güzel icra için.
1: Sağ sesine ol. Gönlüne sağlık. Çok hocam, güzel oldu.
0: Eyvallah. Bu çok hoş eserin, bir eser. Bu türkünün bende ayrı bir yeri var. Çünkü ilk dinlediğimde o zaman kızıma hamileydim. Ondan sonra ve o doğduktan sonra işte klibini çektik falan. Ve o biraz konuşmaya başlayınca bu türküyü söylemeye başladı. Bir de dilinin döndüğünce şey diyordu. Bu gönül senden sonra artık beni sevmiyorsun diyordu böyle. Hep kulağımda o çınlıyor ve hep onun taklidini yapasım geliyor söylerken. Benim için hoş bir anısı var, onu da belirtmek istedim. Hocam şimdi Aşık Muhlis Akarsu'nun bir eseri var sırada sizin evet. okuyacağınız. Sen tabipsin, saramazsın.
1: Evet. Aşık Muhlis Akarsu bizim kıymetli ustamız, kıymetli aşığımız. Hak'tan rahmet olsun kendisine. Ben 20'li yaşlarımın başında tanıştım kendisiyle. Stüdyolarda, hatta kısmen sahnelerde de çokça birlikte olduk yıllar yılı. Çok özel, çok farklı bir simaydı. Çok güçlü kalemi vardı. Üslubu, sesi. Çok da güzel eserler üretti. Bize çok kıymetli eserler bıraktı. Bu Sen Tabipsin Saramazsın Yaramı, Oy Tabip diye bilinen türkü bunlardan bir tanesi. Biz de izleyicilerimizle paylaşalım.
0: Rahmetle anıyoruz. Buyurun hocam.
1: Arkadaşlar birlikte okuyalım, yapalım dilerseniz.

0: Eyvallah hocam. Yüreğinize
1: Evet.
0: sağlık. Aşkın açtığı yaranın ilacı da yok, tabibi de yok.
1: Evet.
0: Hocam şimdi sırada bir uzun hava var. Size bir uzun hava okuyacağım. Bir Erzincan türküsü. Ali Ekber Çiçek hocamızın rahmetle sevgiyle anıyoruz. Şu yüce dağları duman kaplamış diyeceğiz.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Şükrediyorum.
0: Sağ sevgili Deniz, Sedat, Uğur'a emeğinize sağlık.
1: Aşık Mahsuni Şerif'ten Kanadım Değdi Sevda'ya okuyacaksınız bize.
0: Evet, Mahsuni ustamızın çok güzel bir deyişi. Bu da tabiplerin saramadığı yaraların

0: Vallahi hocam kanadımız sevdaya değmişçesine dinledik. O kadar
1: Teşekkür
0: hissettirdiniz.
1: ederim.
0: Teşekkür
1: Sağ olun.
0: ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Şimdi bu kadar bağır yanık türküden sonra birazcık da oyun havası diyelim.

0: Telinize, dilinize, gönlünüze sağlık. Çok hoş oldu.
1: Teşekkür ederiz hocam.
0: Tokatımızı, ordumuzu da bu güzel eserlerle selamlamış olduk.
1: Selam olsun tekrar. Hocam müsaadenizle ben sizin güzel bir şiirinizi izleyicilerimize paylaşmak istiyorum.
0: Evet.
1: Şöyle seçmiştim. Ustalar diye çok güzel bir şiir. Evet. Arkadaşlarımdan da bir fon müziği rica edeceğim. Ustaların yolu aşkın yoludur. Yanar bağrı ustalar, köz bırakır. Canlar özüm bulur bu zorlu yolda. Işık olur, ustalar iz bırakır. Dost meclisi harman olup katışır. Aşıkların bağrı yanıp tutuşur. Bülbül olur, dost bağında ötüşür. Dil ehline ustalar söz bırakır. Sevgi saygı muhabbetin dilidir. Gönülden gönüle akan selidir. İnsanı var eden cevher doludur. Can özünden ustalar öz bırakır. Pervaneyim aşk narına yanarım. Ustaları bilir her dem anarım. Ustalık yoluna aşkla dönerim. Yol erine ustalar haz bırakır. Hocam yüreğinize gönlünüze sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Türküyü sözden öteye taşıyorsunuz. Başka bir ruh alemine gidiyorum ben böyle türkülerden, şiirlerden sonra. Sonra ne diyeceğimi unutuyorum. Aşık Maksudi Feryadi.
0: Evet, bir başka usta.
1: Bir başka usta,
0: İşte bu
1: Aşık
0: söylediğimiz
1: Maksud
0: dizelerdeki
1: Feryadi.
0: Ustalık özelliklerinin tamamına sahip ve hatta UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödüllü Anadolu'muzun son dönem aşıklık temsilcilerinden bir tanesi Aşık Maksud Feryadi. Benim de çok kıymetli dostum, kardeşim. Onun çok güzel bir deyişi var, bir dönem eleştirisi. Kime güveneceksin? Onu da programımıza aldık. Böyle bir aşıklama diyoruz ya, işte aşıklama
1: Evet.
0: örneği olarak. Hem böyle hafiften de bir hiciv örneği olarak programımızda sunalım istedim. Umarım icramız beğenilir.
1: Estağfurullah hocam, beğenilmez mi?
0: Peki, müsaadenizle.
1: Buyurun lütfen.

0: kadar güzel söylediniz ki hocam. O kadar her satırın hakkı var ki hakikaten kime güveneceksin değil mi?
1: Söyleyen söylemiş.
0: Değil mi?
1: Kıymetli dostuma buradan sevgilerimi iletiyorum.
0: Aşık Maksut
1: Bu güzel
0: Feryadi.
1: dizeler için. Evet, hepimizin bütün çağın belki özetini
0: Tabii canım.
1: bu birkaç kıtada anlatmış.
0: Güven
1: Var olsun.
0: kalbin ipince ipliği, o bir kere koparsa zor
1: Evet.
0: düğümlenir. Hep güveneceğimiz insanlar olsun yanımızda, yöremizde. Hocam, bir Erzincan'a gidelim o zaman. Biz de
1: Evet.
0: arkadaşlarla beraber bir seher vaktinde diyelim. Evet, Tercanlı Aşık İsmail Daimi.

0: Sesine, gönlüne sağlık. Arkadaşlar, ellerinize sağlık.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Ne
0: Aşık
1: güzel
0: Şahin
1: bir
0: babamıza
1: türkü.
0: da rahmet olsun.
1: Rahmet olsun binlerce kez. Sırada benim sizin en sevdiğim eserlerinizden biri var. İyi Deli Yarim.
0: Evet.
1: Sözü müziği size ait olan
0: Evet.
1: Dağlar İyi Deli Yar.
0: Evet, bu enteresan bir hikayesi oldu bunun. Belki paylaşmamda bir hoşluk olabilir
1: Kesinlikle hocam.
0: seyircilerimizle. Hani zaman zaman hikayelerini de paylaşıyoruz ya. Ben bu eseri benim çok kıymetli kardeşim, gönlümde her zaman yeri ayrı olan çok kadim dostum, rahmetli Nuray Hafiftaş için yapmıştım. Ona bir türkü albümü
1: Öyle
0: hazırlıyorduk.
1: mi?
0: Tamamı türkülerden oluşan, malum o böyle fantezi müzik falan da okuyordu. Ben de bir katkıda bulunmak istedim. Bu eseri o zaman 97 yılı falandı herhalde, 96-97 yılı. O zaman yaptım kendisine, çok beğendi. Fakat sonra işte firma stratejileri, şunlar bunlar, yine türkü albümü yapmaktan vazgeçti.
1: Halbuki ne kadar yakışırmış
0: Eser de böyle
1: sesine.
0: ortada kaldı. İşte o dönemde bir sanatçı kardeşimiz o zaman seslendirdi. Duyuldu.
1: Evet.
0: Ama sonrasında da ilerleyen zamanda da işte sevgili Sedat'la birlikte Aysel Yakupoğlu, değil mi?
1: Evet,
0: O
1: Aysel Yakupoğlu
0: seslendirince
1: hakikaten. Beraber mi yaptınız o çalışmayı Sedat'cığım? Tebrik ediyorum
0: ben de
1: ha.
0: hiç seslendirmedim bu eseri. Yani ben bir eseri birisine verdiğim zaman kendim seslendirmiyorum. Yani bir etik olarak kıyas olsun istemiyorum
1: Ne kadar
0: yani. Öyle
1: ince ince düşünüyorsunuz
0: yıllar
1: hocam.
0: sonra hiç öyle olunca, fakat eser de biraz böyle değişik değişik yorumlara
1: Ama eser
0: açılıyor.
1: patladı her yerde
0: Patladı, ama
1: yani.
0: işte patlayınca da şey oluyor, böyle çok farklı farklı yerlere doğru gidiyor.
1: Evet.
0: Ben de dedim ki ya işte aslında budur diye bir kaydettik. İşte bugün de okuyacağız, bakalım izleyicilerimize paylaşacağız.
1: Nuray Eftaş'a da Allah rahmet
0: Rahmet olsun.
1: eylesin.
0: Rahmet
1: Sevgiyle
0: olsun.
1: anıyoruz.
0: Evet.
1: Buyurun hocam.

0: Nefesinize, gönlünüze, güzel sesinize sağlık hocam. Teşekkür ne güzel ederim. Oldu.
1: Sağ olasın.
0: Programımızın sonuna geldik bu arada.
1: Evet.
0: Veda edelim mi hocam?
1: Elbette.
0: O zaman ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimizi sevgiyle selamlıyoruz. Programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun efendim. Aşkla kalın, türkülerle kalın.
1: Yapım ve yayında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, burada orkestramıza çok teşekkür ediyoruz. Umarım gönüllere göre olmuştur. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz.
0: Sırada bir Antep türküsü var. Garip garip ne ağlarsın boynun bükülü.
1: Antep havasında diyelim, üslubunda. Kişisel üretim bunlar. Aşık Ekberi,
0: evet.
1: Ali Ekber Gülbaş. Aşık Ekberi rahmetli ağabeyimiz diyelim.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Ve yine yakın zaman önce kaybettiğimiz çok kıymetli müzisyen Kadir Şeker ağabeyimizin müşterek ürettikleri bir eser. Garip garip ne ağlarsın.

0: kıymetli abim Selahattin Alpay'ı huzurlarınıza davet ediyorum.
1: Gözlerine paraladı yar beni beni, yar beni beni, yar beni beni.
2: Ve diyorum ki Mehmet
0: Demirtaş.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: TRT Müzik ekranına hoş geldiniz. Bu hafta konuğum, çok sevdiğim müzisyen arkadaşlarım, Türkiye'nin çok çok değerli müzisyenlerinin birleştiği Rubata grubu bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Şerefler verdiniz.
1: Şeref bulduk.
2: Teşekkürler, sağ olun.
0: Yani çok değerlisiniz. O kadar değerlisiniz ki özellikle Özer Arkun. Sağ ol. 35 yıl devirdik beraber.
1: Aynen.
0: 1990 oralara gideceğiz Göksun'cum. Yani bugün herhalde klarneti elinde olan, müziğe başlayan gençlerin hepsinin takip ettiği ve abiler olarak gördüğü çok değerli müzisyen Göksun Çavdar, sağ olsun. Ve Erapçin bugün bize bas gitarda eşlik edecek. Seninle yeni tanıştık ama sohbetimiz olacak mutlaka. Değil mi? Zaman çok güzel. Hoş geldiniz tekrar.
2: Hoş bulduk.
0: Gerçekten bugün çok mutluyum. Dediğim gibi yani albümlerimizde ne zaman bir çello ihtiyacımız olsa Özer gelir bu şarkıyı var ya uçurur dediğimiz çok değerli kardeşim Göksun aynı şekilde. Nerelerden başlayayım? Vazgeçtim dedim. Özellikle bu şarkıyı seçtim. 1990 senesinde ben İzmir'den İstanbul'a geldiğimde Gülümser mi yapılıyordu ve evet. Özer'le o dönem tanışmıştık. Evet. Şahane bir zamandı.
1: Yani ne diyeyim ki, nereye koyayım ki? Yani hayata başladığımız yıllarda o yıllar.
0: Değil mi ya? Yani ben 20 yaşındayım değil mi? Bizim seninle aramızda herhalde 2 yaş, 3 yaş falan
1: vardı. 2-3 yaş vardır.
0: Yoktur
1: 2-3
0: yaş vardır.
1: Hayata başladığımız yıllardı. O kadar güzeldi ki, o kadar
0: sevindim. Rüya gibi.
1: Rüya gibi yıllardı. Gerçekten bir tarafımızda Fuat abi var, bir tarafımızda...
0: Fuat abi var değil mi?
1: Bir tarafımızda...
0: Masar abi geliyor, Özkan abi geliyor. Yani Orhan abi kapıdan geliyor, Orhan Barış Banço giriyor kapıdan içeriye. O dönemler.
1: FT stüdyosu meşhur.
0: FTS stüdyosu. Meşhur. Tabii seyircilerimiz bilmiyor olabilirler. Yani 35-36 yıl önce ben iki İstanbul'a geldiğimde FTS stüdyosu vardı. Tabii ki birçok çok güzel stüdyolar vardı. Onlardan bir tanesiydi. O dönem çok değerli müzisyenler, Erkan abimiz... Ruhu şad olsun Yaşar abi, canım amin, abimiz. Amin, amin. Yine seyircilerimiz bilmedi. Kempa ve gündem grubunun ayrılmadığı daha bir arada durdukları dönem. Evet. İlyas Tetik.
1: Rahmetli evet.
0: Allah ah canım benim. Sendromuz var.
1: Sendromuz abi, Selçuk abi, Selçuk Tekay.
0: Selçuk Tekay değil mi?
1: O dönemlerden.
0: Değil mi? İnanılmaz beraber, bir ekip. Ya, ve sen de o zamanlar Çellon'la birlikte ekibe tabii. Dahil olduğun ve nasıl bir güven vermişsen o yaşta. Değil mi?
1: Ya, o başka bir şey tabii hani. İnsanın hayata bakış açısıyla alakalı. Biz biliyorsunuz işte tabii. Hani bir zamanında çok zorluklarla yetiştik. O dönemde özellikle 80'li yılların ortaları ve sonlarına doğru. Yaşar. Bir an evvel böyle bir adam olma ihtiyacımız değil vardı. Mi? Böyle bir an evvel bir şeyler olma ihtiyacımız vardı. Hissiyat olarak öyleydik ki. Şükürler olsun bugüne getirdik o günlerimizi. Evet. Dostluğumuz da başta yaşa söylediğim gibi evet. Çok, çok 30-35 senenin çok üzerinde.
0: Saygıyla devam ediyor çok şükür.
1: Saygıyla sevgiyle. Nerede görüşsek.
0: Saygıyla, saygı diyorum yani inanılmazsınız.
1: Estağfurullah. Nerede görüşsek kaldığınız yaşa. Yerden devam ettiğiniz arkadaşlarınız varsa vardır ya. Tabii. Senin de onu hissediyoruz
0: yaşa.
1: Her zaman.
0: Yani. Sağ ol. Aynı şekilde bilmukabele. Aynı şekilde Göksun'la da yani albümlerimizde bir şekilde bir yere geliyorduk ama Rubato grubu olarak bir yere gelmeniz şahane oldu. Ve Sezen'le de, Sezen çok acayip biliyorsunuz yani benim de hayatımı değiştiren ve müziğe başlama sebebimdir. Her daim her programda 35 yıldır söylerim ve bir biyografimde de yazar. Sezen Aksu olmasa bugün bir müzisyen olmazdı çok şükür. İyi ki beni böyle bir yola sokmuş ve sizin gibi çok değerli müzisyenlerle bir araya getirdi bizi. Yolculuğumuza başlamış olduk. Sezen'le ama senin çok güzel bir anın var. 21 yaşındayken değil mi?
1: Tabii yani 94 yılıydı. İlk albümü çalmaya gittim. Rahmetli Onno abi vardı o zaman. Onno Tunç.
0: Onno Tunç.
1: 97'de rahmet zaten ediyoruz. Bir uçak kazasında kaybettik onu. Allah rahmet eylesin. Ruhu şad olsun diyelim. Onno abinin o gün yaptığımız kaydı 10 sene sonra Ayda'ya kızının bana anlatmasıydı. O günkü kaydı 10 sene sonra ben Ayda'dan duydum. Özel Ayda bir çeliste tanıştım. Müthiş çalıyor şöyle böyle falan diye. Tabii onore oldum. Çok büyük onore oldum ama unutmayacağım anlardan bir tanesiydi o da.
0: Ve Sezen Aksu'nun sana söylediği bir cümle var. Çok güzel. Seni kalbime yazdım diyor. Seni ilk defa duyduğunda. Evet. Değil mi? Enstrümanla birlikte duyduğunda. Evet. Ki yani gerçekten bir yani çok genç yaşta bir efsanesin bence Özer'cim. Vallahi billahi.
1: Estağfurullah. Yani müthiş. Çok mahcup oluyoruz. Söyleme
0: ya ne olur söyleyeyim. Çalalım söyleyeyim ne olur. Ne zaman nerede ne zaman bulacağım bu fırsatı bir daha. Yani müthiş saygı duyduğum müzisyensin. Aynı şekilde Göksun'cum da canım sağ olsun.
2: Teşekkür ederim.
0: Yani dediğim gibi albümlerde bir araya geldik ama geçen zaman içerisinde de çok güzel zamanlarımız oldu beraber. Biz Anadolu Kabağı'na geliyorum. Evet. Orada çok güzel bir stüdyonuz var Anadolu Kabağı'nda. Geldim. Çok güzel bir enerjiniz var. Acaba bir şarkıyla devam etsek mi?
1: Tabii ki.
0: Nasıl olur? Süper olur. Ve bu şarkının adı ne olsun? Unuturum diye yorma kendini.
1: Selçuk abinin de adını almışken rahmetli Selçuk Tekay'ın müthiş şarkısı Ünal abinin, Ünal'lar aşkının sözlerini yazmış oldu.
0: Sözlerini abinin.
1: Unuturum diye yorma kendini demişler. Hep biz
0: asla unutmuyoruz. Unutmayanlardırız.
1: Aynen öyle.

0: Helal olsun, helal olsun. Ya solistlik ne kadar güzel yakıştı sana ya Özer.
1: Abi sorma.
0: Valla.
1: Yakıştı değil, yapıştı.
0: Yapıştı mı diyorsun? Ha. Yoksa şarkı...
1: Yapıştırdık abi.
0: Valla mı diyorsun? Helal olsun. Yani peki sende değil mi yani? Nefesli varken şarkı... Ama yani cello elinde olunca da çok zor
1: şöyle
0: yani.
1: Şöyle ki aslında ben hiç şarkıcı olmak niyetinde değildim.
0: Ben de değildim.
1: Valla öyleydi. Arkadaşlarımın ısrarı üzerine...

0: Enstrümantal olarak başladık. Hatta ilk birinci albümde Aşk diye bir eserim vardı benim. O eseri kaydettik. Arkasından müthiş bir türküyü kaydettik. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Dediler ki, abi okuman
1: Fena
0: lazım.
1: güzel gidiyor değil mi?
0: Okuman lazım, okuman
1: Duygu
0: lazım
1: var
0: dedi.
1: çünkü.
0: O gün bir girdik, okuduk, pir oldu. Benim için milat oldu o gün. Hani
1: Çok da iyi
0: yıllarca
1: oldu.
0: reddettiğim, yani sazıma karşı olan aşkımdan dolayı reddettiğim
1: Ya.
0: solistliği o gün başlamış oldum. Yani
1: Ama ne de güzel
0: arkadaşlarımın
1: oldu.
0: itirazı.
1: Rubaut oldu, şahane oldu, harika oldu. Helal olsun. Ben çok yakıştırdım, yani çok yakışıyor. Yani şarkı söyleme o dili var ya yani, o
0: Dilimizden
1: duygu da
0: geldiği
1: var
0: kadar,
1: ya.
0: elimizden geldiği kadar.
1: Fazlasıyla geliyor. Helal olsun
0: Sağ ol.
1: kardeşim.
0: Senin takdirin. Sağ
1: Helal olsun. Erapcığım, seni tanıştık
2: Evet.
1: ama tabii ki biraz araştırmam oldu. Yani müzikle alakalı babanın bir, değil mi? Yani ilk müzik eğitimini babandan
2: Babam
1: aldınız.
2: müzisyendi, hem
1: Yaşa.
2: edebiyat
1: İsmini de
2: öğretmeniydi.
1: lütfen.
2: Erol Görgün.
1: Erol Görgün. Erol
2: Hem
1: hocam.
2: evet,
1: Saygılar olsun.
0: öğretmenlerimize selam olsun.
2: Hocamızdır.
0: Ellerinden
1: Selam olsun.
0: öpüyoruz. Evet.
2: İşte o müzik evi açmıştı babam. Düzce'de yaşadık o yıllarda. İşte ben de o müzik evine gelir giderken falan, öğretmenlerin yanında falan, öyle ben de piştim. Ondan sonra ama benim müzisyen olmamı istemiyorlardı.
1: Ya.
2: Fizik bölümünü kazandım.
1: Öyle
2: Fizik,
1: mi?
2: evet. İşte o sonra üniversitede Denizli'de okul açılmıştı. Müzik öğretmenliği okulu. Oraya geçtim, sınavına girdim, kazandım. Ondan sonra orada okuyup sonra İstanbul'a geldim. İşte abilerle tanıştık.
1: Aa, ne de iyi
2: Ondan
1: olmuş.
2: sonra serüven öyle başladı yani
1: Vallahi
2: İstanbul
1: süper
2: hayatı.
1: olmuş. Yani seninle de bir, dediğin gibi stüdyoya geldiğimde tanışmıştık o zaman. Yani çok, yani inanılmaz bir yumuşak tatlı bir yapınız var. Genel olarak bence rubato böyle bir çok güzel bir renk olmuş. Çok güzel bir tat, çok güzel bir lezzet. Ve bu grubun içerisinde tabii yer alıp da bas gitarla bu grubun içerisinde olup, değil mi, yani o eşliğin içerisinde bulunmak bence çok
2: Tabii.
1: güzel olmuş yani.
2: Müthiş, müthiş oldu yani. Benim dualarım böyleydi yani. Allah'ım beni çok iyi müzisyenlerle ama çok iyi insanlarla
1: Çok iyi insanlar, değil
2: karşılaştırdı dedim.
1: mi?
2: Ve denk geldi işte.
1: Yaşa.
2: Özer abi, Göksun
0: Karşılıklı, ama
2: abi.
0: yani her şey karşılıklı.
2: Denk
0: Erat da
2: geldi.
0: öyle,
1: Aynen, Allah
0: düzgün
1: gönlümüze gelen vermiş. Çok
0: Göksun da
1: şükür.
0: öyle. Şükürler olsun.
1: Ama
0: Ama
1: şu anda çok
0: birbirimize...
1: güzel görünüyorsunuz. Yani inanılmaz bir güzel bir ışıltı var. Ben çok sabırsızlanıyorum. Çünkü dediğin gibi tekrar bütün TRT Müzik ekranında Ümitli Şarkılar, şu anda ekranların başında olan bütün seyircilerime söylüyorum. Türkiye'nin en değerli müzisyenleriyle karşı karşıyayız şu anda.
0: Estağfurullah.
1: Ben bile böyle duruyorum. Saygıyla dinlemek istiyorum.
0: Estağfurullah.
1: O yüzden bir şarkı daha rica ediyorum sizden. Hikaye
0: Ne demek?
1: şarkımız var.
0: Sevgili Osman'ın bir şarkısı, Osman Şahin'in bir şarkısı.
1: Osman Şahin.
0: Osman Şahin son dönemlerde de yaptığı eserlerle dikkat çektiğini düşünüyoruz. Yani bize de bir tane eserini gönderdi. Gerçekten hikayesi de olan bir şarkı.
1: Sese de yakıştı.
0: Eyvallah.
1: Ekibe de yakıştı. O zaman hikaye Rubato.

0: Vallahi ne güzel söylüyorsunuz. Böyle huşu içinde dinliyorum ya.
1: Vallahi olduğu kadar
0: Çok
1: sağ
0: güzel. Yok, çok güzel oluyor vallahi billahi. Çok güzel oluyor. Çok mutluyum yani sizi dinlediğimiz için. Ya çok büyük bir şans şu anda bizim için.
1: Estağfurullah.
0: Vallahi öyle. Eminim ekranları başında seyircilerimiz de aynı keyfi yaşıyorlar. Şahane bir müzik keyfi. Göksuncuğum, yani bilmediğim şeyler var senin hakkında. Bugün öğrendim, biraz araştırdım. Fransa macerası var.
1: Evet abi,
0: Ya
1: orada
0: çok
1: doğdum ben.
0: acayipmiş. Bugün öğrendim onu. Değil mi?
1: Eyvallah.
0: Yani Fransa'da bir dönem geçiriyorsun. Bir ciddi bir zaman.
1: Evet, 11-12 yaşına kadar orada duruyorum. Ondan sonra buraya geliyorum.
0: Sonra Türkiye'ye geliyorsun.
1: Evet, ilkokulu bitirdim, oradan geldim falan.
0: İlkokulu orada bitirip. Sonra buraya geliyorsun.
1: Evet, ondan sonra Saint-Benoît'a giriyorum.
0: Sen bana... Evet.
1: Ama bir sene okuyor biliyorum
0: Bir
1: oradan.
0: sene.
1: Atıldım abi, Türkçe bilmediğim için.
0: Türkçe bilmediğin için değil
1: Evet.
0: mi? Ama nasıl bir kader değil mi bu?
1: Evet, ondan sonra da zaten bizim ailemiz, yani Özer abiyle zaten akrabayız.
0: Biliyorsun.
1: Ailemiz müzisyen olduğu için müzeye yöneldim, işte konservatuvara girdim.
0: Kaderden kaçış yok.
1: Ya öyle.
0: Çok şükür.
1: İTÜ'ye
0: Yani
1: girdim.
0: oradan bu tarafa doğru, yani bu olumsuz mu bir şeymiş gibi görünüyor ama bunu olumluya çevirmek
1: Abi yazılmış artık, yapacak bir
0: yazılmış
1: şey
0: değil mi?
1: yok, evet,
0: Kaçış yok.
1: alnımıza.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi 35 sene öncesine gidiyorum. Sezen Aksu'nun konserine fırlayıp sahnede beraber şarkı söylemesek şu anda burada değildik yani.
1: Evet.
0: Kader hakikaten ağlarını güzel güzel örüyor.
1: Aynen
0: Ne
1: abi.
0: de güzel örmüş. Göksün Çavdar'a kavuştuk, çok
1: Ben
0: şükür.
1: teşekkür ederim sana.
0: Sazına kavuştuk. Seni dinlemek büyük bir güzellik. Yani
1: Çok
0: ben
1: teşekkür
0: bugün
1: ederim.
0: inanılmaz mutluyum. Yani albümlerimize gelip çalan müzisyenlerin Rubato grubu olarak bir yere gelip bu şekilde karşımızda olmaları bize çok büyük mutluluk veriyor. Sizleri duymak
1: Biz de çok
0: eminim.
1: mutlu olduk seninle beraber olmaktan Ümit abicim. Sağ olasın.
0: Kaptırdım gönlümü diyorum ama
1: Tabii.
0: güzel bir şarkı.
2: Sevgili Soner'in şarkısı bu da. Soner Han'ın şarkısı. Genç yetenek.
0: Soner?
2: Genç Soner Han.
0: Soner Han.
2: Han. Gerçekten genç bir yetenek. Yani
0: Aynen
2: çok
0: öyle.
2: yaşı genç
0: Söz
2: olmasına
0: bestede
2: rağmen söz bestede ona ait.
0: yani olsun.
2: Böyle duygusal şarkılar yazabiliyor. Bazı insanlar hazır gelir ya.
0: Ya değil mi? Doğru.
2: Soner de öyle bir insan. Senin gibi sen de hazır
0: Yaşa.
2: gelmişsin mesela dünyaya.
0: Yani evet, şiire biraz çok merakım vardı.
2: İşlenmesi gereken insanlardan bir tanesin.
0: Doğru ışığa, doğru
2: Doğru,
0: güneşe,
2: tabii.
0: doğru şeye de yönlendirilince müzisyenler inanılmaz açılmak için güzel fırsat buluyorlar. Yaprakları, çiçekleri açmaya başlıyor.
2: Aynen öyle.
0: Çok
2: Soner
0: şükür bizim.
2: kardeşimize de buradan o zaman
0: Selamlar olsun
2: selamlar
0: kardeşimize,
2: olsun.
0: helal olsun. O zaman kaptırdım
1: Hadi.
0: gönlümü.

0: üzülür, ağlar bu halime.
1: Çok yakışmış.
2: Eyvallah, teşekkürler. Aa,
1: yakışmış, inanılmaz yakışmış. Yani şarkıyı kendine de, değil mi, o hale kendi yorumuna dönüştürmek.
2: Tabii.
1: Eminim yani ilk dinlediğinde çok biraz daha farklıdır ama.
2: Farklı bir versiyonda yolladı bize tabii bir şarkıyı da. Biz bu hale çevirdik. Şarkıyı böyle deniştirdik.
1: Ama güzel de olmuş. Öyle de olması lazım zaten.
2: Aynen aynen.
1: Zamanında ben Tarkan'a şarkı gönderdim. Dön bebeğimi gönderdiğimde, okuduğunda. Zaman içerisinde tabii kendi yorumunu katıp o güzelliği, o lezzeti onun içine koymadan olmaz. Mümkün olmaz. Değil. Bu arada yani müthiş gerçekten de. Yayından önce şeyden provalarda Hakan Yeşilkaya ile orkestra şefimizle, orkestramız teşekkür ediyoruz bu arada, sağ olsunlar. Bugün tabii çok değerli Seren Yastımandar aramızda konuk olarak, çok sağ olsun kardeşim.
2: Söylemeden olmazdı, iyi ki söyledim
1: valla. Mümkün değil.
2: Söylemeden olmazdı.
1: Benim çok sevdiğim kardeşim. Yani beraber zaman da içirdik. 1,5-2 yıl komşuluğumuz da aynı zamanda. Beraber güzel zaman da içirdik. Çok değerli müzisyen.
2: Şimdi Seren bizimle Yastıman beraber çalışıyor.
1: Valla süper ya. Çok sevindim.
2: Bizim için
1: çok
2: gerçekten ayrıcalık onun yanımızda olması. Sahnede bazen yoruluyorum şarkı söylerken. Serhan hemen şarkı söylüyor. Serhan'a yapıyoruz. Sağ ol kardeşim.
1: Eşya çok sağ ol. Seren Yastıman. Hakan'la konuşuyorduk. Onun sohbetini ettik. Yani müthiş bir kariyer. Özer. Göksun Ayşekiller hep. Yani ama sende bir kariyeri, bir ikinci kez tekrar baştan başlama olayı var. Evet. Ve inanılmaz bir başarı. Yani

0: Bir talihsiz bir kaza yaşadım elinden dolayı.
1: Evet.
0: Biz bunu biliyoruz tabii ki, seyircilerimiz bilmiyor olabilirler. Ama sonrasında tekrar başa dönüp, tekrar oturup o parmaklar tekrar çalışıp, ki yani sol elinde bir sıkıntı vardı. Ama çözdün ve tekrar bizimlesin ve
1: Şükür.
0: aynı güzellikte ve aynı ustalıkla.
1: Şükür, şükürler
0: Çok
1: olsun.
0: şükür.
1: Yani buna hep şükrederim ben. Hayatımın en kötü zamanlarıydı. 2 yıl elimde sazım yoktu.
0: Değil
1: İki
0: mi?
1: yıl boyunca tedavim sürdü. Ama her şerde bir hayır vardır.
0: Değil
1: Ben
0: mi?
1: öyle görüyorum.
0: Yaşa.
1: O başıma gelen hadiseyi de ben olumlu biçiye çevirmek için,
0: Yaşa. Bu çok önemli bir şey.
1: yani tabii ki hiçbir zaman isyan etmedim buna, ama
0: Yaşa.
1: yani Rabbim verdi. Rabbim neyse odur diye düşünüp öyle.
0: Bu şermiş gibi görünen
1: Evet.
0: hadiseyi
1: Evet.
0: hayra çevirmek
1: Hayra
0: kudretli
1: çevirmek.
0: insanların becerebildiği bir iş.
1: O da size Yaradan'ın vermiş olduğu bir
0: Çok
1: şey. Yani
0: şükür. Ne?
1: o
0: Çok şükür.
1: veriyorsa veriyor, vermiyorsa vermiyor.
0: Aynen öyle.
1: Öyle.
0: Ama ne güzel. Zaman öyle geçmiş güzel ve tekrar yani gerçekten de biz senin enstrümanistinle ben hayranım. Baştan beri yani 35 yıldır hayranım. Aynı şekilde bizim
1: Estağfurullah.
0: aynı şekilde.
1: Bir daha çalamayacağımı söylediler tabii. Hani asla çalamazsın bir daha
0: Çok
1: dediler,
0: acayip
1: ama
0: bir şey.
1: yani
0: Sesimizi kaybetmek, ben söz şarkı
1: yani
0: söylüyorum. Yani gitar çalmasam da olabilir belki kurtarabilirim ama yani senin kaç yılını verdiğin enstrüman değil mi yani?
1: 2000, yani 2000, 2020
0: Ay ilk
1: kaçtı?
0: baştan
1: 2000 şey,
0: başlangıçtan
1: yok, bu
0: beri.
1: hadisenin 2001'de
0: Daha da
1: başa
0: geriye git. İlk
1: geldi.
0: başlangıçtan beri verdiğini.
1: 84'te başladım ben. Konservatuvara girdiğimde
0: 84
1: işte 11 yaşındaydım.
0: 2025'teyiz.
1: Evet.
0: Bu ne güzellik.
1: 84.
0: Allah nice güzel zamanlar nasip etsin size
1: Amin,
0: inşallah. Ruba Atö'yü çok
1: cümlemize
0: seviyoruz.
1: inşallah. Cümlemize.
0: Müthiş. Tabii ki hayatımıza çok dokunan, çok tatlı insanlar var. Onlardan bir tanesi Müslüm Baba. Dokunmadığı bir hayat yoktur gibi düşünüyorum bu coğrafyada.
1: Işıkta uyusun, rahmetler olsun.
0: Ne
1: Çok
0: güzel eserler bıraktı.
1: yani.
0: Ve benim çok sevdiğim bir eser Nilüfer şarkısı. Murat Anmonga'nın sözlerini yazdığı ve Müslüm Baba'nın da albümünü seslendirdiği ve inanılmaz bir yorum kattı. Ama Rubato'dan da çok merak ettiğimiz
1: Estağfurullah.
0: nasıl tınlar, nasıl güzellikle tınlar çok merak ettiğimiz bir eser. Nilüfer rica etsin.
1: Sunay'a da selam olsun. Sunay Özgür'e de, bestecisine de selam
0: Bestecisine
1: olsun
0: selam
1: buradan.
0: olsun. Sunay'a da selamlar olsun. Çok yaşayın.

0: Çok eşeğin, çok eşeğin. Zamanıyla hakikaten değdi bize. Rubato çok eşeğin, gerçekten. Çok mutluyuz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Valla. Şu anda böyle kendimi çiçek gibi hissediyorum. Güzel bir güneşin altına koydunuz beni. Suyu da veriyorsunuz. Ben açarım yani.
1: Müthiş vallahi konuşuyorsun abi. Sağ ol. Abi, sağ ol. Bizi vallahi o kadar yücelttin ki bugün. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz şu anda. Senin söylediklerine karşı ne diyeceğimizi bilemiyoruz.
0: Gönüllerimize fazla güzellikler katıyorsunuz. Gönlümüzün içinde çiçekler açtırıyorsunuz. Çok yaşayın. Gerçekten de. Eyvallah. Büyük bir keyifle dinliyoruz. Eyvallah. Değil mi arkadaşlar?
1: Evet, bizim için de öyle gerçekten. Burada olmak gerçekten çok keyif verici. Senin programında olmak.
0: Sağ olun.
1: Buraya geldiğimizden beri bizi gerçekten o kadar güzel ağırlıyorsunuz ki tüm ekibe sonsuz teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun. Var olun. Ekibimize sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Göksun, çok güzel bir konuştuğum bir cümle var. Sadelikle ilgili konuştuğun şeyler var.
2: Çok konuşmam ben aslında.
0: Ama yani bir güzel bir not bu. Enstrümanist olabilirsiniz, tekniğiniz çok gelişmiş olabilir ama bunun içinde ruh olmazsa bu teknik tam anlamıyla güzelliğini yansıtmamış olabilir. Yani bütün o enerji yansıtmamış olabilir diye bir...
2: Evet abi, çok önemli bir şey
0: çok
2: bu.
0: Çok doğru değil mi?
2: Evet, yani sadece teknikle falan olacak iş değil. Ama... Sabır erdemdir diye bir laf vardır abicim. Yani hocamdan öğrendiğim bir laftır bu.
0: Yaşa.
2: Yani sabrettiğin zaman her şeyi zaten sindire sindire öğreniyorsun içine abi.
0: Bir de duygu gelince işin içine... Ya bilmiyorum, iyi ki böyle bir mesleğe sahip olmuşuz diye düşünüyorum ya. Zaman zaman çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çok şükrediyorum, çok şükrediyorum.
1: Ben de çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum, müzisyen yani, olduğumuz için.
0: Yani o güzel bir, ben dinlerken de o böyle bir içimiz böyle bir yükseliyor, güzel bir yere götürüyorsunuz. Oradan aşağı indirip tekrar hayatın içine bir dizi bırakıyorsunuz. O akış benim çok hoşuma gidiyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda da Veyhi Müseyin albümünde de inşallah beraber bir yere geliriz.
1: Eyvallah.
0: Yani inşallah güzel bir şarkıyla da bir yere geliriz. Sürpriz diyoruz.
1: Sürpriz diyelim. Yani sürpriz. Biz bir şeyler karıştırıyoruz Ümit'le beraber,
0: evet,
1: ama.
0: Evet. Paslaşıyoruz. Anadolu Kavağı'na o stüdyoya gidip geliyoruz. Eyvallah. Ama güzel şeyler çıkacak inşallah beraber. Ben çok istiyorum tabii ki, inşallah. Güzellikle olsun. 1993 senesinde yazdığım bir şarkı vardı, Gülendam. Onu okuyayım diyorum. Ona niyetlendim. Tabii o dönem dediğim gibi savaş vardı. Yugoslavya. Bosna, yani ben çok etkilenmiştim o savaştan 23 yaşımda ve ona istinaden de aslında etkilendiğim çok güzel bir acı bir şey vardı orada. Televizyon haberleri duymuştum, dayanamadım yani, içim parçalandı. İnsan da 23 yaşında böyle bir şey nasıl hisseder ben de bilmiyorum ama o dönem yazmışız.
1: Az evvel umarım... söylediğimiz şey işte Soner hakkında söylediğimiz şey,
0: evet.
1: Sende de var o. Yani gerçekten insanlar bazen hazır geliyorlar dünyaya ya. Doğuştan olunca bir başka oluyor ya.
0: Çok daha doğal ve çok daha akışta, evet, geliyor değil mi? Tatlı geliyor.
1: Sen de dünyadaki bütün şey, her şeylerden etkilenerek bir şeyler yazabilen, bir şeyler kaleme dökebilen birisi olarak... Gerçekten bir sürü müzisyenin ufkunu açmış bir adamsın.
0: Çok sağ ol.
1: Bu anlamda
0: vallahi,
1: da...
0: Çok teşekkür, mahcup. Sen de beni mahcup ediyorsun
1: olur
0: bugün.
1: Olur mu öyle şey? Olur, doğruları söyleyince...
0: Çok yaşın, çok yaşın. Çok sağ olun valla. Ben de bir geldik kaç yaşına ama yani bir 30-35 yaşımız
1: geçmiş.
0: Çünkü
1: dün gibi ben ve senin bundan gocunmadığını da biliyorum. Yani dün gibi hatırlıyorum 90'lı yılları.
0: Yaşa.
1: O stüdyoya girdiğimizde hani birbirimize çay verirdik.
0: Yaşa, aynen öyle.
1: Birbirimizin servislerini yapardık.
0: Ben servis yapardım. Aynen
1: hepimiz
0: öyle.
1: Hepimiz birbirimizi seve yapardık. Yani
0: hala.
1: Gerçekten bunu sen gelmeden önce de Anadolu'ya, Kavağa gelmeden önce de biz aramızda konuşmuştuk. O kadar değerli bulduk ki bunu. Tekrar söylemekten gocunmuyorum yani.
0: Ben de işte yani 35 yıldır o zaman bahsetmiştik Fuat Güner'in stüdyosu, FTS stüdyosu diye. Ben 35 yıl geçti. Hala Fuat abinin yanına giderim. Fuat abi çayımızı demleyelim mi? Demle yavrum der. Hiçbir şey değişmedi bizde yani. O kıdemler var. Arada o saygı,
1: tabii,
0: seviye, terbiye var.
1: Tabii hiyerarşi de var orada.
0: Yani öyle. Yaşaya yaşaya geldik. Çok da güzel abilerimizden. Çok güzel sevgi, yani müzik sevgisi aşılandı bize. Çok da güzel doğru adreslerden geldi bu.
1: Bize bir Gülendam'ı söyle de dinleyelim
0: ister,
1: o zaman.
0: Yaşa.
1: Eyvallah.

0: Çok yaşayın, sağ olun, var olun. Ah, vallahi
1: Ah.
0: böyle zaman su gibi akıp geçiyor değil mi?
1: Bir ah çektirdi sana
0: Vallahi
1: şarkı.
0: çektirdi. Ben yani 23 yaşındaydım, 56 yaşına geldik çok şükür. Kaç sene geçmiş üstünden. Çok güzel,
1: Daha
0: şahane.
1: neler gelecek neler.
0: Sen tükendin, ben tükendim diye bir şarkımız var, eser.
1: Sevgili Tan'ın şarkısı.
0: Tanın
1: Tan
0: şarkısı, Tan
1: Taşçı'nın
0: Taşçı.
1: şarkısı. Çok güzel de bir şarkı. Sabır mı kaldı
0: Vallahi.
1: can tükendi
0: Süpermiş.
1: bir yerde. Hep sen mi haklısın? Hep olduğun yerde demiş.
0: Valla. Tan'ı da konuk olarak bekliyoruz inşallah ilerleyen zaman. Tancığım selamlar olsun.
1: Son
0: Harun
1: zamanlarda
0: abi
1: orada
0: vesilesiyle,
1: gerçekten
0: Harun Kolçak vesile tanışmıştık.
1: en
0: Harun
1: son
0: Kolçak
1: yani
0: vesilesiyle.
1: konserlerinde rekorlar kırıyor gerçekten.
0: Valla.
1: Selam olsun kardeşim
0: Selam
1: orada.
0: olsun. Bekliyoruz Tancığım. Sen tükendim, ben tükendim. Tan Taşçı eseri.

0: Sağ olun, teşekkürler.
1: Vallahi biz teşekkür ediyoruz. Yakışmış ya, yani bazen ben de çünkü çok eser paylaştım diğer şarkıcı arkadaşlarımla, yorumcu arkadaşlarımla. Bazen paylaşmak çok çok güzel oluyor, çok işe yarıyor.
0: Paylaşmak
1: Başka bir yorum geliyor ortaya.
0: çoğalmaktır zaten.
1: Yaşa.
0: Aynen öyle abicim. Paylaşmak her zaman
1: Müzikte paylaşmak
0: çoğalmaktır.
1: çok hoşuma
0: Çoğu
1: gidiyor.
0: her zaman
1: Değil
0: öyledir.
1: mi? Her
0: Her zaman
1: zaman.
0: öyledir. Mesela biz senin bir şarkını okuyalım. Biz çoğalırız, seninle çoğalırız.
1: Ya
0: Sen
1: canım.
0: bizim bir şeyimizi oku,
1: Yaşa.
0: sen bizimle birlikte çoğalırsın.
1: Aynen öyle.
0: Öyledir. Bizim
1: Güzellikle
0: sevenlerimiz,
1: çoğalıyoruz.
0: sizin, senin sevenlerin. Güzellik, her şeyin güzelliği zaten
1: Yaşa yaşa.
0: insanı
1: Aynen öyle.
0: öyle olur yani.
1: Vallahi ne güzel ettiniz. Ne güzel ettiniz. Vallahi biz eminim ekranlara başında seyircilerimiz de şu anda müziğin gerçekten doydular. Ben şu anda çok mest oldum.
0: İnşallah öyledir. Yani biz elimizden
1: Kesinlikle.
0: geleni yapıyoruz. Müzisyen arkadaşlarımızla beraber, sizinle beraber, kendimiz hep birlikte elimizden geleni yapıyoruz ama inşallah dediğin gibi
1: Ama
0: ekranları
1: rubat olup da
0: başındaki
1: güzel bir ses
0: insanlar da
1: çıkartmak, tek bir ses,
0: eyvallah.
1: güzel bir ses ve bu sesi de hep birlikte bir grup olarak elde etmek çok güzel bir şey.
0: Eyvallah abi
1: Ben
0: sana.
1: her daim çok isterdim. Yani bir grup tabii oturup da bir rock grubu olur, bir şey olur. Bir orada bir solist olmayı çok isterdim gençliğimde.
0: Grupçuluk çok zor.
1: Çok zor, değil mi?
0: İnan çok zor. Yani herkesin ayrı derdi oluyor. Sahnede her derdini kenara itip arkadaşını
1: Aynen
0: düşünmek
1: öyle. Duygu
0: zorundasın.
1: peştesin.
0: Tabii.
1: Şarkısı için ne sıkıntı yaşıyor musunuz peki?
0: E
1: Nasıl
0: tabii
1: oluyor?
0: anlaşamadığımız zamanlar oluyor tabii ki.
1: Solist
0: Yani
1: ama özellikle senin sesine yakışan bir şey.
2: genelde anlaşıyoruz abi.
0: Genel, yani
1: Anlaşıyorsunuz değil
0: şöyle
1: mi? Güzel.
0: anlaşıyoruz. Diyor ki mesela Eralp diyor ki abi ben bu parçayı sevmedim diyor, ama ben çok sevmişim ya da Göksun çok sevmiş. Abi ben sevmedim deyince tamam deyip hemen kapatıyoruz mesela.
1: Değil mi? O hep beraber o.
0: Anlaşmalarımız bu
1: Ya,
0: mihvalde
1: güzel bir
0: oluyor.
1: anlaşma.
0: Yani şükür böyle büyük sorunlarımız olmadı şu güne kadar.
1: Tabii.
0: Yani büyük sorunlarımız
1: Olma
0: olmadı.
1: ihtimali de yok zaten
0: Ya
1: yani. Değil mi?
0: müzisyen adamın derdi müzik olur. Başka derdi
1: Aynen de
0: olmaz
1: başka ne
0: yani.
1: olacak? İyi ki geldiniz.
0: Eyvallah.
1: Vallahi çok mutlu ettik. Biz bütün müzisyenlerimiz şu anda sizi duydukları için yani sizin dinledikleri için çok mutlular. Ve ekran dediğim gibi ekranları başında müzisyen olup oturup genç başlayan arkadaşlarımız da bu işi üst hatlarından dinlediler.
0: Ne mutlu bize. Yani böyle düşünüyorlarsa, öyle
1: Kesinlikle
0: düşünüyorsanız
1: öyle.
0: hep
1: Kesinlikle.
0: birlikte ne mutlu bize
1: Kesinlikle
0: yani.
1: öyle.
0: Hep birlikte.
1: Güzel bir kapanışımız olacak ama ben dediğim gibi müziğe doyamadık ama çok güzel bir potpuri hazırladınız bize. Ben hiç
0: Evet.
1: tamam bile müzikle bitirelim istiyorum. Bir kapanışımı yapayım sonra tamam bile müziğimizi güzel bir şenlendirerek devam edelim.
0: Eyvallah.
1: Bu hafta Ümitli Şarkılar'da TRT Müzik ekranında Rubato konuğumdu. Çok sevdiğim değerli müzisyenler konuğumdu. Ne mutlu bize. İyi ki onları dinledik. Bugün geldiler. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Söz Rubato'da ve beraber dokuruz değil mi?
0: Aynen.
1: Kapanış yapıyoruz.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

Çok teşekkür ediyoruz efendim kıymetli alkışlarınız için. TRT Müziği'nin saygıdeğer izleyenleri sizler, ekranlarınızın başına ve stüdyomuzdaki misafirlerimiz, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Harika, o zaman çok kıymetli alkışlarınızla daha fazla sözü uzatmadan saygıdeğer partnerim, kıymetli abim Selahattin Alpay'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Çok kuvvetli alkışlarla.

0: Candan teşekkürler. Candan teşekkürler efendim. Sefalar geldiniz, hoş geldiniz. Kıymetli hazırım ve bize ekran başında izleyen değerli izleyicilerimiz diyorum. Saygılarımızı, sevgilerimizi her zamanki gibi esirgemeden sizlere sunuyoruz. Candan teşekkürler. Ve teşekkürün iptal olmaz. Zamanında teşekkür edilmeyen de zaten pek yerini bulmaz. Göstermiş olduğunuz yakın ilgiye ekran başındakiler ve sizlere binlerce teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun. Nice Türkü Deryası programlarına diyelim.
1: Hoş geldin abicim, evet, ağzına yüreğine canım. Sağlık.
0: Misafirimizi davet edelim diyorum. İç Anadolu bölgesinin en Hint diyorum. Öyle bir insan olarak biliyorum sanat konusunda da. Hele hele. Ve diyorum ki Mehmet
1: Demirtaş geliyor, evet. Efendim, kuvvetli alkışlarınızla.

0: Hoş geldiniz Mehmet Hocam.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: Mehmet'im hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam.
2: Ayaş'tan geldin, öyle mi diyeyim?
1: Ankara'dan.
2: Ankara'dan ama köken Ayaş.
1: Ayaş, ana evet. Tarafım Ayaş.
2: Evet.
1: Babam da Yeni Mahallenin Bağlıca köyünde.
2: Vay gözüm, suyun gözündensin Mehmet. Evet, hoş geldin canım.
1: Hoş bulduk. Öncelikle ekranları başında ve stüdyomuzdaki bütün konuklara hoş geldiniz diyorum. Sefa geldiniz. Şeref verdiniz.
0: Evet. Mehmet Hocam, ben de Ankara'da büyüyen aslında biri olarak müzikal evet. Hafızamda çok ciddi bir yer kapladığınızı belirtmek istiyorum. Hakikaten
1: teşekkür
0: sizleri
1: ederim.
0: Dinleyerek sizlerin eserlerinden feyz alarak yine bu müzikal yolculukta yol kat etmiş biriyim ben de. Evet. O yüzden bugün sizi burada ağırlamak hakikaten çok mutluluk verici. Hoş geldiniz tekrar.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet, siz bisikletle girdiniz. Bisikleti de seslendireceksiniz bizim için herhalde şu anda değil mi?
2: Evet, sazın sesi arkadaşlar. Kapalı evet. Mı yoksa?
0: Alkışlarımızı Mehmet Demirtaş için efendim.

0: Ağzına sağlık canım benim.
1: Teşekkür ederim. Sağlık.
2: Harikasınız.
0: Efendim bu ara tabii Mehmet kardeşimiz de yetiştiren benim değerli hocam, ismini almadan mümkün değil, geçemem. Mehmet Erenler hocamız rahatsız. Buradan geçmiş olsun diyorum.
2: Evet.
0: Saygılar sunuyorum ve ellerinden öpüyorum. Onun için güzel bir alkışlarınızı rica edeyim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet.
1: Ben de Selahattin abi, Mehmet hocamın ellerinden öpüyorum. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yaklaşık 5 tane Anadolu klasikleri adı altında
0: beraber
1: yaptık evet. Hocamla.
0: Hoca yönetti.
1: Şükranlarımı arz ediyorum. Yani ayıptır söylemesi, çok değerli bizim büyüğümüz. Allah sağlık, sıhhat versin.
0: Amin, amin, amin, amin. Evet, Hamdi
2: hakikaten başyapıt gibi çalışmalardı hepsini. Biz evet. De keyifle, zevkle dinledik.
0: Evet. Evet,
2: şimdi ben bir eser seslendireceğim müsaadenizle. Neydi? Ama yine birlikte söylemek istiyorum. Mümkün müdür? Salına da gel kısımlarını özellikle birlikte söyleyelim, olur mu? Beyaz giyme diyeceğiz. Haydi bakalım.
0: Onun için beyaz giydin.
2: Evet, onun için beyaz giydim.

0: Çok teşekkürler kıymetli alkışlarınız için.
1: Ağzına sağlık canım
0: çok
1: benim.
0: Çok sağ olun.
2: Ağzınıza sağlık.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Bir Sivas türküsü Hasan Erdoğan'a ait. Benim de çok sevdiğim güzel bir türküm. Buyurun arkadaşlar, ne diyoruz? Yaroy diyoruz. Yaroy. Nasıl bir yaroy?
3: Evet. Haydi.

0: Bravo.
1: Candan teşekkürler. Candan teşekkürler. Evet.
0: Yüreğine sağlık abicim.
2: Ağzına evet, sağlık hocam.
3: Sağ ol canım benim.
0: Orkestramızın da ellerine kollarına sağlık efendim. Kocaman alkışlar orkestramız için gelsin. Evet Mehmet Bey. Güzel bir bozlak deneyeceğiz değil mi sizden?
2: Vallahi okumaya çalışacağım. Biraz da sesim düşük, kusura bakmayın havalardan dolayı.
0: Harikasınız. Biz provalarda dinledik. Muhteşemdi. Efendim alkışlarınız Mehmet Demirtaş için. Haydi bakalım.

0: Dinleyicilerinden gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan
0: gerçekten dinlenme duru bir sesin var.

0: Yine çok yetenekli bir arkadaşım var. Aynı zamanda da çok da yakışıklı. Hepimiz kıskandık vallahi onu. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Gökhan Keser.
1: Bir canım var bende dursun. Sen gibiler eksik olsun. Hayat ne güzel. Oh ne ala. En kötü günümüz böyle olsun.
2: İşte geleceğim, seni yeneceğim İstanbul falan. O herkesin zaten...

Bugün çok özel bir dostum, arkadaşım, sanatçı büyüğüm var. Kendisini ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Çok güzel şeyler paylaşacağız sizinle. Ahmet Şafak'ı buraya davet ediyorum.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür
0: ağzına
1: ediyorum.
0: Ağzına sağlık canım benim.
1: Sağ olun.
0: Ağzına sağlık. Ve Aşık Abdullah Gülhani'den alınan güzel bir derlemesi ona aittir. Malatya türküsü diyoruz ki Akçadağ'ın düzüne. Hadi buyurun bakalım.
1: Hadi bakalım.

0: Bravo.
1: Ben de sizler alkışlıyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Var olun efendim. Çok teşekkürler.
0: Harikasınız.
2: Ağzına sağlık hocam.
1: Sağ ol canım benim. Sağ ol. Mehmet'im.
0: Mehmet hocam ne söyleyeceksiniz bizim için? Ayaşlıyım dediniz bir taraftan. Ayaş güzeli mi diyeceksiniz?
2: Vallahi,
0: ne yapacaksınız?
2: Evet. Sözleri Yusuf Ertekin kardeşime ait. Ayıptır söylemesi. Müziğini de ben yaptım.
0: Aa, ne güzel. Efendim hocam, alkışlarınız Mehmet Demirtaş için gelsin mi? Haydi bakalım.

0: Evet.
1: Gerçek Ankara'yı bir de alkışlayalım. Gerçek Ankara'yı. Canımsınız benim, evet.
2: Harikasınız.
3: Vallahi hocam, heyecandan şarkının sözlerini unuttum ikinci kıtada.
1: Biraz evvel ben de unuttum, olabilir.
3: Vallahi oluyor
1: ya. Canımsınız benim.
2: Vallahi biz o kadar güzel okudunuz ki hiç sözler falan hiçbir şey fark etmedik. Evet. Harikasınız, yüreğinize sağlık. Şimdi efendim, Türkü Deryası'nda biz biliyorsunuz her yöreden eserler seslendirmeye çalışıyoruz. Şimdi Azerbaycan'a doğru gideceğiz. Eşliklerinizle, alkışlarınızla birlikte. Bu gala, daşlı gala diyeceğim. Haydi bakalım.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Ağzına sağlık canım. Ve hemen Adıyaman'a gidiyoruz. Ragıp Binzat. Yıllar evvel hemen hemen ilk olarak ben okumuştum. Allah'tan aşağı beni ben yapan türkülerimden bir tanesi. Hangisini diyoruz? Altın yüzüğüm kırıldı, suya düştü, su... Evet.

0: bırakmanızı rica edeyim arkadaşlar, affedersiniz.
1: Bunu bir prova yapalım. Hep beraber okuyalım değil mi? Altın yüzüğüm kırıldı. Üç günlük gelin gibi nazlı olması rica ederim. Altın yüzüğüm

0: Cansınız. Teşekkürler.
1: Alkışlarınız evet. Sinatra Alpay için. Ay. Evet. Ben şimdi Ankara'da doğup büyüyen biri olarak bu türküde durabilir miyim yerimde bilmiyorum.
0: Şimdi mi?
1: Vallahi evet. Oynar mıyım, oynamaz mıyım? Eşlik eden olur mu acaba?
0: Biraz evvel dedim ya hani herkes yerinde oynamakla serbest. Hadi buyurun bakalım.
1: Evet hocam, atım Arap'tır diyeceksiniz.
2: Evet.
1: Değil mi? Haydi bakalım.

0: Yemin ederim bu alkış az oldu. Bir daha rica edeyim kardeşim. Ama her şeyden evvel gerçek Ankara. İşte gerçek Ankara, evet.
1: Harikasınız.
0: Canım senin. Ağzına sağlık güzel kardeşim.
1: Yüreğinize sağlık.
0: Evet.
1: Eşlik eden tüm arkadaşlarımızın harikasınız. Vallahi aslında tabii ki TRT Müzik misyonu gereği de en doğru, en kaliteli müziği dinleyicilerimizle buluşturma hedefinde. Bugün de biliyorum ki Ankara müziğinin en önemli temsilcilerinden Mehmet Demirtaş'ı burada ağırlayarak Ankara kültürünün gerçek kimliğini göstermiş olduk.
2: Yapmaya çalışıyoruz hocam yani.
0: Canımsın benim.
1: Evet.
0: Mehmetciğim, ben de yakında inşallah bir ayağı şiş görmedim hakikaten. Geldiğimde öyle böyle koç moç kesmeyesin zahmet edip, hiç gerek yok yani.
2: Gel abicim ne demek ya, olur mu ya Allah'ım? Bizim kapımız açık.
0: Başlayacaksın, sağ ol.
2: Ayaş tut. Evet. Zamanında gel.
0: Biliyorum, canımsın benim.
2: Kirazları, dutları dolduralım şöyle. Oh, oh, oh. Bir de oğlu buzluk keseriz yani. Ayve diyorsun, canın sağ olsun sen.
1: Ben davetli değilim herhalde, siz böyle efendim? Kendi aranızda.
0: Valla kendi adıma dedik.
2: Abimi davet ediyorsam ekibi hep davet ediyorum yani. Sen de dahilsin bunun.
1: Eyvallah, sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz
0: evet,
1: kıymetli hocam.
0: Hamdi
1: evet, şimdi
0: buyur.
1: Çemberimde Gülay'a diyeceğim. Yine birlikte seslendirelim, olur mu? Haydi bakalım.

0: Ağzına sağlık canım
1: çok
0: benim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ağzına
1: Bugün
0: sağlık.
1: Bugün böyle kıpır kıpır bir program oldu değil mi?
0: Gelen izleyicilerimiz de maşallahları var. Misafirlerimiz.
1: Kaşıklarını bile getirmişler.
0: Evet.
1: Harikasınız. Biz çok eğleniyoruz. Sizler de eğleniyor musunuz efendim? Harika. Ekranları başında bizleri izleyenlerimize eminim. Selahattin abicim ve çok keyif alıyorlardır değil mi?
0: Herhalde. Evet, diyoruz ki uyu demeye geldim.

0: Cansınız. Cansınız. Evet.
1: Ağzına sağlık hocam.
2: Yüreğine sağ ol canım benim. Hocam. Mehmet hocam, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet. Vallahi çok büyük renk kattınız. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık.
1: Sağ olun.
2: Dilerseniz siz de izleyenlerimize veda edebilirsiniz.
1: Ben de size benim programınıza davet ettiğiniz için teşekkür ederim.
0: Canımsın benim. Çok teşekkürler Mehmet'im. Mehmet'i uğurlarken tabii ki inşallah başka bir programda da olacağız. Ben seni hiç unutmayacağım. Hele koç kesersen hiç unutmam.
2: Mehmet hocam, sizden son bir eser alacağız. Eğer süremiz yeterse de toplu bir eser seslendireceğiz. Merdivanım Karkayak mı diyeceksiniz?
1: Hocam, sütütüyor sazı, biraz kaldırır mısın? Duyamıyorum sazı.

0: ol Can.
1: Çok bravo. Teşekkürler. Çok
2: Allah teşekkürler. Allah size zeval vermesin. Harikasınız.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun diyoruz. Ve ne diyoruz?
2: Ve son bir eserle veda edeceğiz. Bizler evet. Çok keyif aldık. Sizler de keyif aldınız mı? Haydi sağ bakalım. Olun. Mehmet Hocam sizi de alıyorum. Evet, şöyle toplu canım. Birlikte bir eser seslendirelim.
1: Bir Sivas türküsü. Bakalım Sivas var mı?

0: küklüm büklüm boynunda. Hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne yarın TRT Müzik'te. Sevmeye.

0: Kıymetli müzik yolcuları izleyicileri, TRT Müzik izleyicileri, müzik yolculuğumuza devam ediyoruz. Hoş geldiniz efendim.
1: Gerçekten gönüllerimize, ruhumuza, kalbimize hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Sizlerle olmak, bu keyifli yolculuğu, birbirinden kıymetli müzisyen dostlarım ve sevgili Mine ile gönüllerinize, kalplerinize ulaştırmak öylesine değerli ki biz de gerçekten o yolları uzak değil, yakınlaştırarak sizlerle beraber olmanın çok büyük keyfini sürüyoruz. Ve isteklerinizi çok önemsiyoruz.
0: Evet.
1: Sosyal medyada yazdığınız tüm mesajları zevkle, şevkle okuyoruz. Şimdi de yine istekleriniz doğrultusunda çok keyifli bir repertuar seçkisi hazırladık. Neler söyleyeceğiz Mineciğim? Sırada nerelere gideceğiz şöyle yolculuğumuzda?
0: Şimdi bir Kütahya'ya gideceğiz.
1: Peki.
0: Sen bize Kütahya'nın pınarlarının akışını anlatacaksın. Ya. Efendim sevgili Ahmet'in de

0: dediği gibi rotalarımızı sizler belirliyorsunuz. Bizler de yolculuğu başlatıyoruz. O zaman yolculuk başlasın. Hadi bir Kütahya'ya gidelim.
1: Buyurun.

Ne diyeyim? Şahanesiniz. Hep söylüyorum ya işte kıymetli izleyicilerimiz, o kadar şanslıyız ki gerçekten Türkiye'de birbirinden iyi müzisyenler yetişiyor ve biz de onlarla gerçekten bu kadar güzel ortamlarda müzik yapıyoruz. Hepsi birbirinden

kıymetli arkadaşlarıma. Bence sizler ekranlarınızın başında kocaman bir alkış tufanı kopartın. Çünkü eminim bu enerji sizlere de yansıyordur diye düşünüyorum. Ve şimdi gerçekten Türk müziğimizin çok önemli makamlarından bir tanesi.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Gönlünüze
1: ediyorum.
0: Gönlünüze sağlık. Gerçekten stüdyodan da alkış sesleri yükseldi. Sağ olun, var olun. Gerçekten harika bir ekiple çalışıyoruz. Ne şanslıyız.
1: Evet.
0: Kameradan rejisine, yönetmeninden yapımcısına,
1: tüm
0: gerçekten
1: ekibimize.
0: Müthiş bir aile olduk.
1: Evet.
0: Ve işte her şeyde bir arada olunca gönüller de bayram tadında oluyor gerçekten.
1: Bence tüm ekip yolculuğa çıkıyor.
0: Vallahi öyle oluyor.
1: Değil
0: bu
1: mi?
0: Bavullar boşa değil yani.
1: Rejiden sese, yönetmenden stüdyo şefimize, orkestramıza kadar işte mutluluğun tarifi bu olsa gerek diyoruz. Ve yine Kürdi makamında şahane bir şarkıyla, çok güzel bir eserle, bir Necdet Tokatlıoğlu eseriyle devam edeceğiz. Eser yine çok efkarlı, efkara doğru aslında yolculuk ettik biraz ama ediyoruz. Güzel de şöyle ciğerden hissedilen şarkıların tadı başka oluyor.
0: Kesinlikle hani, ama biz biraz bunu işte Latin ritimleriyle, farklı farklı rifflerle de başka başka yolculuktaki duraklara çekmeye çalışıyoruz. Onu duraklarda neler görüyorsunuz, hangi hisleri bizlerle yaşıyorsunuz? Lütfen paylaşmaktan, bizleri anlatmaktan çekinmeyin. Biz de o keyifli yolculuğa dostlarımızın o usta tınılarında devam edelim. Bakalım nereler olacak? Artık yeşerecek. Bugün de yeşil giymemizin peki bir şeyi var mı?
1: Gerçekten tamamen tesadüf.
0: Evet ya. Yeşilin tüm tonlarından.
1: Evet. Umarım ekran başındaki izleyicilerimiz de beğeniyordur. Biz de sizler için hem repertuarımızla hem de kıyafetlerimizle özenle seçip sizlerin karşınıza çıkıyoruz efendim. Umarım sizler de bizleri beğeniyorsunuzdur deyip hemen şarkıya devam edelim.
0: Buyurun dostlar.

0: Evet, gönüllerinize sağlık. Çok çok teşekkürler arkadaşlar.
1: Efendim, sırada öyle bir eser var ki gerçekten bu yolculukta bambaşka duyguları bizlere hissettiriyor. Müzik tam da öyle ve bir nevi de acılar olmasa, belki ayrılıklar olmasa bunca güzel eserlerde meydana gelmiyor.
0: Tabii ki yani acılardan besleniyoruz çünkü.
1: Yazdıran mı diyorlar ya hakikaten. Sizin hangisi bilmiyorum tabii ki. Yazan mı yazdıran mı? Umarım bu konuda da sohbet etme şansımız olur sizlerle. Olmasa mektubun, yazdıkların olmasa kim inanır senle ayrıldığımıza. Değil mi? Farklı dillerde de bunun harika yorumları var. Sen de bunu çok keyifli söylüyorsun. Ama bu sefer ekran başındaki dostlarımızdan dinleyeceğiz. Bir müzik yolcuları geleneği. Biz sizler için çalacağız. Siz de ekranlarınızın başında çayınızı, kahvenizi yudumlarken bu keyifli ama bir o kadar da hüzünlü şarkıyı güzel namelerinizle yumuşatmaya gayret edeceksiniz. Olmasa mektubun diyeceğiz. Buyurun dostlar, introya girelim.

0: Şöyle bir karşı kıyıya gittik.
1: Ya.
0: Şöyle bir Ege havası aldık. Geri geldik ama sanıyorum ekran başındaki izleyicilerimiz sizinle birlikte söylemiştir.
1: Ben duyar gibi oldum sanki. Senin de bir hırıltılar geldi mi kulağına?
0: Ben çok güzel hissederim.
1: Hissediyorsun Ahmet'cim. Değil mi?
0: Ben hissediyorum. Çıkışta da zaten hemen çıkar çıkmaz Ahmet'le iyi ki işimiz hemen bakıyoruz. Neler yazılmış, nasıl yorumlar gelmiş biz de ona göre çünkü söylüyoruz. Rotamızı hep birlikte çiziyoruz efendim. Yolculuğumuzu çünkü hep birlikte ediyoruz. En önemlisi de bu değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Şimdi başka bir form geliyor. Evet. Yine dans. Yerimizde böyle kıpır kıpır olacağımız bir form. Bir tango geliyor ama biz bu tangoyu biraz daha bossa nova çalacağız değil mi? Hocam. Bakalım nasıl olacak? Biz de notalarla dans edeceğiz biraz. Akşama süzme deniz diyeceğiz hep birlikte. Mine'nin evet. O güzel sesinden
0: çok
1: de ruhlarımıza şifa olacağına inanıyorum. Buyurun dostlar.

0: Evet, alkışlar hepinize arkadaşlar.
1: Gerçekten bir de alkışların bir özel sahibi daha var ki.
0: Evet.
1: Çok büyük yorumcu, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Edip Akbayram ustamıza da gelsin. Hakikaten bazı sanatçılarla ikonlaşmış artık bazı da eserler var değil
0: gerçekten
1: mi?
0: Gerçekten ölümsüzlüğün, hani ölümsüz
1: böyle.
0: Eserler diyoruz ya, ölümsüz yorumcular. Bazen onların aslında gittiğini bence kabullenmiyoruz. Mesela ben biraz önce dinlediğimde hep o ses kulaklarımda.

0: Daydı. Ne kadar güzel, ne kadar özel bir şey gerçekten Allah'ın bu yeteneği vermesi ve bahşetmesi ve sonrasında da bir şarkıyla bir sürü kitleye ulaşmak, değil mi?
1: Hele ki yani işte radyo televizyonların sadece TRT'nin olduğu, şimdiki
0: Evet.
1: kadar işte sosyal mecraların, diğer imkanların olmadığı bir anda tüm Türkiye'nin gönlüne taht kurmak da çok büyük bir emek, çok büyük bir lütuf ve çok
0: Evet.
1: büyük bir şans. İşte bu şansı da harikulade kullanan sevgili sanatçılarımızdan biri. Diliyorum bizi dinliyordur bir yerlerden ve tüm
0: Dilerim.
1: bu kıymetli sanatçılarımızın da aziz ruhlarına da armağan olsun tüm çaldığımız notalar.
2: Geçicizade'nin sunduğu program devam edecek.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Amacımız butik çalışıp taze taze ürünleri satmak. Benim de bu yaşımda buraya gelmem sebebim de bir değişiklik olmasın, bir atlama olmasın, bir hata olmasın diye ben her gün buraya gelirim, az durarım ama emin olurum, buradan ayrılırım emin olarak. Kalitenin üzerine çok duruyoruz. Bütün amacım kalitemiz değişmesin. Sonra raf ömürlerini uzun da vermiyoruz. Gerçi uzatmak mümkün katkı maddeleriyle ama ona da girişmiyoruz. Ham madde ne kadar pahalanırsa pahalansın, biz ham maddede, reçetemizde bir eksiklik yapmayız. Reçetemiz neyse her gün aynı mal çıkar. Bizim sloganımız Edirne'nin tadı badem ezmesinin adıdır.
8: 18-24 Temmuz arasında BİM'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.

0: Geçicizade'nin sunduğu program devam ediyor.
1: Ve şimdi yine aslında çok büyük bir söz yazarı ve bestecisi Şehrazat'ın çok güzel bir eseri var. Sertab Erener'den dinledim ve çok sevdim. Ve sizlerle de paylaşmak istedim. Bu da bir Mine Geçil yorumu olsun.
2: Harika da olacak ve sevgili arkadaşlarımızla bunu muhteşem yorumlayacağız. Provada dinlerken de o kadar fazla keyif aldım ki diliyorum dinleyenlerimiz de ekran başında o keyif alacaklar. Bahçede diyeceğiz şimdi. Bahçeye doğru bir gezintiye çıkıyoruz hocam. Buyurun.

0: Ah, çok
1: Ağzınıza sağlık.
0: teşekkür ederim.
1: Gönlünüze sağlık sevgili dostlar.
0: Sevgili Burç'un da gönlüne sağlık. Gerçekten ne kadar güzel bir aranje yazmışsın. Çok teşekkür ediyoruz ve kıymetli arkadaşlarıma tabii ki.
1: Gerçekten müzik öylesine bir sihir ki işte bence türü, yeri, dili, dini, ırkı hiçbir şekilde yok. Ve işte tarzdan da bence çok yoksun. Yani iyi müzik var ya da kötü müzik var.
0: Katılıyorum sonuna kadar, evet.
1: Yani bir belki bir çobanın kavanından çıkan sesle, belki bir Stravinsky'nin kaleminden yazan müzikte çok başka. Eskiler bunu harika anlatıyor. Müteessir diyorlar.
0: Evet.
1: Kalbin tam ortasına dokunduğu andan itibaren müzik etkisini gösteriyor ve her gönülde çiçek açmaya başlıyor. Hakikaten icralarımızla da diliyorum gönüllerde çok çiçekler açtırıyoruzdur. Ama tekrar tebrik ediyorum. Çok,
0: çok
1: keyifli bir yorum
0: ediyorum.
1: Ve icraydı. Ve şimdi Sarsam Seni Güldü Daklım diyeceğiz.
0: Evet, bir Yıldırım Gürses eseri gelecek
1: şimdi. Ama bunu
0: şimdi
1: kim diyecek Mine?
0: Tabii ki şimdi ekran başı sıra sizde.
1: Buyurun.

0: Evet. Bence ekranlarının başında şöyle yine her zamanki böyle minik kıpırdanmalarla, el çırpmalarla okunmuştur bu
1: Geldi değil mi?
0: şarkı.
1: Hem şarkı
0: Geldi.
1: eşlikleri, hem danslar, hem de belki de alkışlarla umarım bir akşamınızı da minicik de olsa çok keyiflendirmişizdir.
0: Şarkılar işte yön veriyor bize. Bazen o suratlarımız düşüyor. Şöyle bir düşünüyoruz. Canımız acıyor, yüreğimiz acıyor, parçalanıyor. Sonra bir melodi geliyor, fıkır fıkır hemen böyle kalkıyoruz yerimizde, dans ediyoruz. Ama geçen gün bir izleyicimiz yazmış, diyor ki o kadar güzel terapisiniz ki psikoloğa gitmeye gerek yok diyor. Psikologlar bizi dinlemesin bu arada.
1: Lütfen, evet.
0: Ve bu duygu durumlarıyla birlikte bence hepimiz birlikte yolculuk etmekten mutluysak ne büyük şeref bizim için. Çünkü gerçekten her şey birlikte güzel, birlikte söyleyince, birlikte çalınca, kocaman bir orkestra olunca güzel, değil mi?
1: Gerçekten öyle. Ustalar bu duruma, hatta tasavvufta da bu var, telvin diyorlar. Yani halden hale geçiş. Tam da işte piyanonun tuşesinden çıkan bir akor, odun mızrabından, klarnetin nefesinden süzülen bir name birden gönüllerimizde bambaşka rotalara çevriliyor. İşte müzik yolcuları da tam da o rotaları takip etmek, gönülden gönüle bağlantılar, ara yollar, kestirmeli yer kurmak için, sizlerin ruhuna dokunmak için burada. Ama unutulmak tabii, unutulmak mı ölmek mi daha acı diye sormuşlar. Pek de karar verememişler bunun cevabına.
0: Çok göreceli sanıyorum bu.
1: Çok göreceli ama unutulmak da çok hazin bir son gerçekten.
0: Evet, acı ama Arif Sami Toker o kadar güzel anlatmış ki bunu. Unuttun beni zalim demiş. Bakalım biz nasıl söyleyeceğiz? Bakalım ekran başı bizlerle birlikte nasıl söyleyecek? Hadi buyurun o kocaman orkestramızla ve kocaman koromuzla hadi birlikte söyleyelim.

0: Bir zalim de ancak bu kadar güzel sevilir. Yani gerçekten yine hem böyle hareketli ama bir taraftan kalp yangını olan şarkılardan bir tanesi sanıyorum. Ekran başı da bana katılır bu düşüncelerime diyorum. Değil mi?
1: Ama işte sanat da tam da böyle acıyı dahi zarafetle anlatma sanatı. Bakıyorsunuz belki de biraz daha şıkır şıkır fıkır fıkır bir hali var ama ben bunun yerine sanatla daha iyisini koyarım deyip hayal edip belki biraz kafa karmaşıklığı, karın ağrıları çekip sonrasında o kıymetli bestekarların işte ortaya koyduğu en güzel haliyle bu eserleri çalıp söylemek kalıyor.
0: Evet.
1: Yani biraz gamsız girilmiyor açıkçası bu işe. Ama iyi ki böyle kıymetli bestekarlarımız var. İyi ki böylesine bize muhteşem miraslar bırakmışlar. Biz de işte zalim mi bile tatlı dille, müzik lisanıyla nasıl anlatabiliriz? Onun derdine düşüyoruz.
0: Bir de iyi ki TRT Müzik izleyicileri var diyoruz. Çünkü yine bugün programımızın sonuna geldik efendim. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte sizler yine bizlerle yolculuk etmek isterseniz biz burada sizleri bekliyor olacağız. Sizleri de ekran başına bekliyor olacağız.
1: Sıradaki şarkıyı ve son şarkımızı TRT Müzik ekranlarında bizlerle birlikte olan her gün kendi saatinde her hafta bizleri zevkle şevkle takip eden yolcularımıza armağan etmek istiyoruz. Şarkımızın adı ne olacak?
0: Gönlümün sultanısın
1: diyeceğiz. Ve bunu da sizlere söyleyeceğiz. Lütfen kabul edin. Buyurun sevgili dostlar.

0: Nur Hak'tan bizlerle.
1: İçinde bulunduğumuz sene, yani Hicri 1447. yıl, Efendimizin dünyayı teşrifinin tam 1500. senesi. Selam olsun diyelim ve ona içinde selam barındıran eserleri icra edelim.

0: Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed.
1: Kalpten Name yarın TRT Müzik'te.

18-24 Temmuz arasında BİM'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.

0: TRT Müzik ekranlarından herkese merhabalar. Bugün çok sevilen bir ismi ağırlıyoruz. Sevgili Elif Buse Doğan bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Hayırlı olsun
0: Nasılsın?
1: programın.
0: Çok teşekkür ederim. Çok zarifsin. Sağ ol. Nasılsın?
1: İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iman gittikçe güzelleşiyorsun Elif.
1: Teşekkür ederim. Tabiyetinizin
0: Maşallah
1: ikramını
0: diyelim.
1: diler.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
1: Sen de çok şık görünüyorsun bu arada.
0: Çok sağ ol. Ya birkaç tane böyle soruyla başlamak istiyorum. Tabii ki o güzel sesini duymak istiyoruz ama yaptığın eserlerde biraz türkülerden pop'a geçiş görüyoruz. Daha geleneksel sound'la coverlıyorsun, harmanlıyorsun şarkılarını. Neler hissediyorsun ve düzenlemelerde nasıl müdahalelerin oluyor mu merak ediyorum.
1: Dediğin gibi geleneksel müzikle başladım ama eğitimimin arasında tabii Batı müziği eğitimi de var. Türkülerle ön plana çıkmış bir kariyer ama artık daha çok yorumculuğumu göstermek istediğim bir yola girdim. Yaklaşık 2 yıldır sadece yeni şarkıları seslendiriyorum dijital platformlarda. Ama sahnelerimde, katıldığım programlarda yine türküleri söylemeye devam ediyorum. Hissiyat olarak aslında beni yakalayan şarkıları okuyorum. Öyle bir süreçteyim. Bu bir türkü de olabilir, bir türkü bestesi, türkü formunda bir beste de olabilir, şarkı da olabilir. Deniyorum, keyif alıyorum sürecin
0: Çok da
1: içinde
0: güzel
1: olmaktan
0: oluyor.
1: dolayı. Bu şekilde.
0: Peki, yani söylediğin şarkılarda düzenlemelere çok dahil oluyor musun? Yoksa daha çok aranjör mi yapıyor bunu?
1: Yani aranjör yapıyor ama aranjörü de ben seçiyorum tabii. Hem şarkıya uygun, mesela sound'la ilgili bir şey istiyorsam onu o kişiye götürüyorum. Daha arabesk bir şey istiyorsam farklı bir kişiyi tercih ediyorum. Mutfağında olmak keyif veriyor. Ama çok müdahale etmemeye çalışıyorum. İlk başta özellikle etmiyorum ama sonrasında ediyorum.
0: Yoğun şekilde stüdyoda vakit geçiriyorsun diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Peki bu güzel şarkıları nasıl buluyorsun?
1: Aslında çoğu geliyor bana.
0: Ama
1: Hissiyat.
0: içlerinden seçmek
1: Evet.
0: de bir kabiliyet olsa gerek değil mi? Hani bir nokta atışı yapmak.
1: Yani aslında şöyle hissetmem gerekiyor. Hissettiğim şeyi bulduğum zaman geçirebiliyorum karşıya. Sende de öyle yani. Sana da bir şarkı geldiğinde sen bir de kendin de yazıyorsun. Hissetmek lazım. Sesime yakıştırmam lazım. Biraz zaman geçirmem lazım o şarkıyla. Doğru da formu bulunca bence bir başarıya ulaşıyor.
0: Kesinlikle öyle. Kaçsam gitsem de onlardan biri aslında. Dillere pelesenk olmuş durumda şu anda. Onu senden alabilir miyim?
1: Tabii ki. Bir Hüseyin Mehmetoğlu bestesi. Düzenlemesini de Kerem Aktağ yaptı. Şimdi yeni bir şarkı da hazırlıyoruz onunla birlikte. Bu da dediğin gibi çok sevildi. Şimdi sizle içiyorum.

0: Çok güzel bir şarkı, çok da yakışmış bence sana.
1: Teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık.
1: Elinize sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Türk halk müziğiyle yollarının nasıl kesiştiğini merak ediyorum. Aslında aileden kalma, oradan bir kulak dolgunluğu olduğunu biliyorum ama sen nasıl sevdin?
1: Aslında bunun için bir yaş söyleyemeyeceğim çünkü hep içindeydim. Annem zaten sürekli söylüyordu. Anneanne ve babaannemlere ziyarete gittiğimizde orada da misafirlerimiz geldiğinde hemen bir bağlama çıkardı. Dedem de zaten Karadeniz kemençesi de çalıyor. Hemen kadınlar da türkü söylerdi. Böyle bir ortamda büyüdüğüm için yaş hatırlamıyorum ve dolayısıyla benim de merakım oluşmaya başladı çok küçük yaşlarda. Sonra bağlama eğitimi almaya başladım. Sanırım 6 yaşlarındaydım ya özel bir hocadan. Sonrasında da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'na başladım. Orada 4 yıllık bir eğitim aldım. Sonra Kocaeli Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne devam ettim. Türküler hep hayatımdaydı ama tabii Batı müziğini de hayatıma bir şekilde koymuş oldum. O şekilde devam etti.
0: Muhteşem. Peki bu bağlamayı evde kim çalardı daha çok?
1: Aa, çok
0: Misafirler geldiğinde.
1: Dedem çalar. İki dedem de çalıyordu. Dayım da çok çalıyor.
0: Müthiş. Benim de babam bağlama çalar.
1: Evet. Çok tatlı. Sen de güzel türkü okuyorsun bu arada.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben de türkülerle büyüdüğüm için biraz işte annem, babam Türk sanat müziği, Türk halk müziği korosuna giderdi. Ben de 7 yıl kadar böyle onlarla gidip gelme fırsatı buldum. Bir kulak dolgunluğu oldu tabii ki. Geçmişten bugüne uzanan müzik yolculuğunda seni en çok etkileyen anı nedir? Hangisidir böyle? Yani şurama çok dokundu dediğin belki de.
1: Aslında birçok var ama ilk aklıma gelenler mesela yıllar sonra üniversitede hocam olacak kişi Profesör Erol Parlak. Onunla 8 yaşında tanışmıştım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nın konserine gelmişti. Annemin de orada bir solosu vardı. Erol Hoca da o gün orada ikinci bölümde o performans göstermişti. İnanılmaz etkilenmiştim ve yıllar sonra hocam oldu mesela.
0: Müthiş. Annenin de sesi güzel o
1: Annem
0: zaman.
1: De sesi güzel.
0: Buradan çok sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Ellerinden öperiz. Dinleyin.

0: çevrenden gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Çok fazla yorum var. Düşünmem lazım bunu. Yine aklıma ilk gelenlerden bir tanesi ses rengimden kaynaklı galiba. Mesela bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyor.

0: Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Güzel seslendirmişti. Geliş görgüne de çok çok selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Bizim daha böyle gençlik yıllarımızın bence çok kıymetli bir şarkısıdır 14 Bar.
1: Daha çocukluk diyebiliriz bence.
0: Bir tık. Evet, belki. Şöyle
1: 2006 diyebiliyorum ben. Bayağı.
0: 10 yaşındaki
1: Evet.
0: işte.
1: Çocukluk
0: Aynen.
1: yaşlarında
0: Aynen
1: çok
0: öyle.
1: güzel bir şarkıydı o dönemde.
0: Kesinlikle. Peki bu şarkıyı dinlerken böyle hep sana aynı yerden mi dokunuyor? Biraz böyle hüzünlendiğini de sanki görüyorum. Çok duygu olarak şarkının içine giriyorsun.
1: Evet, bence sözlerde kesinlikle o hissiyat var ama

0: Ödüsünde de böyle biraz yürümede olduğu için şu hareketleri falan yapıyorum. Bazen bana kızıyorlar bununla ilgili. Hani slow şarkıda hareket ediyorsun artık o oturmuş benim iç ritmime oturmuş diyelim.
1: Kesinlikle öyle. O zaman tekrar bir şarkı dinleyelim. Bu sefer ikimizden olsun.
0: Tamam. Ne okuyoruz?
1: Sürpriz.
0: Tamam.
1: Evet, sürpriz olsun.

0: Ağzına yüreğine sağlık. Senin de öyle. Büyük usta Yıldız Tilbe'ye de buradan saygılarımızı gönderiyor olalım. Şimdi güncel hayatınla sahnedeki Elif'le aranda böyle fark var mı? Yoksa her ikisinde de evet, aynıyım diyebiliyor musun?
1: Benzer yanlarım var ama tabii sahne başka bir durum. Orada hep özenli, şık, daha olmaz. Oraya yakışan şekilde durman gerekiyor. Evde tabii ki daha rahatım. Ama benziyoruz ya.
0: Aslında çok spor da giyiniyorsun normal hayatında ama sahnede çok şıksın. Çok
1: Evet.
0: güzelsin.
1: Seviyoruz, güzel hazırlanıyoruz. Güzel bir ekibim var. Şanslıyım bu konuda. Hep şık çıkmaya çalışıyorum, evet.
0: Peki, sorularımıza devam ediyoruz. Türkülerden aslında sana çok fazla soru sormak istiyorum ama böyle sürekli dinlediğin böyle ustalardan kim vardır böyle işte açarım uzak diyarlara giderim dediğin?
1: En çok Neşet Ertaş. Evet, hep onu açıyorum.
0: Hangi türküsünü çok seversin?
1: Ay, çok zor sorular soruyorsun. Hepsini çok seviyorum ama şu an aklıma gelen Cahilim Dünya'nın.
0: Defalarca söylediğini tahmin ediyorum.
1: Evet, çok okuyorum. Sahnelerimde de okuduğum türkülerden bir tanesi.
0: Böyle söylerken sahnede ya da kendi başına kaldığında boğazına düğümlenen bir şarkı var mı? Hatta o yüzden belki söyleyemediğin.
1: Yok, olmuyor öyle bir şey. Tamamen müzisyen durumuyla baktığım için okuyorum, yani öyle bir engellemiyorum kendimi. Ama Aşk Başımda Belayı okurken biraz öyle hislerim oluyor. Çok severek okuyorum. O da yaklaşık bir yıl oldu galiba çıkaralı şarkıyı. Çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi.
0: Peki bugünkü Elif Buse, ilk sahneye çıkan Elif'e ne söylemek isterdi?
1: Kendine güven, her şey çok güzel olacak derdim.
0: Çok heyecanlanmış mıydın? İlk sahneni hatırlar mısın?
1: Tabii. Ya yani mikrofonu bırakmıştım hatta. Ama çok küçüktü.
0: Neredeydin?
1: Kocaeli'de herhalde öğretmenler eviydi, yanlış hatırlamıyorsam. Mikrofonu elime verdiler. Ben mikrofonu bırakıp gittim.
0: Gerçekten mi?
1: Evet, çok küçüktüm ama.
0: Ama sonra söyledin zaten.
1: Evet. Şimdi bazen konserlerime küçük yaşta birileri geliyor. İnanılmaz özgüven. Harikalar yani. Mikrofonu alıyorlar, işte şov yapıyorlar, dans ediyorlar falan. Ben
0: Küçükken
1: öyle...
0: ben de biraz daha çekimserdim evet. Peki senden güzel bir şarkı dinleyelim mi? Birlikte söyleyelim.
1: Tamam, birlikte söyleyelim. Bu da sürpriz olsun.
0: Tamam. Biraz.

0: Ağzınıza yüreğinize sağlık efendim.
1: Teşekkür ederim, senin de öyle.
0: Sağolsunlar. Çok güzel şarkılar seçtiğini biliyoruz. Az önce de konuştuk. Peki kendi şarkılarını ne zaman bizlerle buluşturacaksın? Biraz karaladığını biliyorum.
1: Evet.
0: Ama ne zaman dinleyeceğiz?
1: Çok beğenmiyorum. Şimdi geliyor, besteler çok iyi. Ben kendi bestemi yanına koyuyorum ve yetersiz buluyorum. O yüzden de layık bulmuyorum. Hatta bununla ilgili bir eleştiri aldım. Yani buna karar sen verme. Bunu iyi bir besteciye dinlettiğindeki yoruma göre hareket et dediler. Ve ben bestecilere bile dinletmiyorum şarkıları bu.
0: Bu
1: Niye öyle bilmiyorum. Doğru
0: ya
1: zamanı
0: burada
1: bekliyorum.
0: alaylı olmadığın için olabilir mi? Hani orada belki daha mı rahat yazılır öyle olun? Sen hani çok mu inceleyip sık bakıyorsun
1: Evet,
0: belki?
1: kesin öyle bir şey, evet.
0: Belki her şeyini düşünüyor olabilirsin. İşte düzenlemesi, bestesi, sözü vesaire. Bence bizimle buluşturman gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, artık bu konuda çok şey var. Hadi hadi diyen insanlar arttı da. Belki yakın bir zamanda 2026
0: İnşallah
1: planlarımda var.
0: bekliyoruz. Çok da güzel olur valla.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki, birçok sahne aldığını biliyoruz. Son dönemde de çok yoğun olduğunu görüyorum. Çok da güzel sahneler yapıyorsun ekip arkadaşlarına birlikte. Onlara da selamlar, sevgiler gönderelim burada. Sen kendin nasıl şarkılar tercih ediyorsun? Böyle hareketli mi, slow mu, her şeyden mi?
1: Aslında her şey var. Onun bir dengesi var ama genelde gittiğim yerlere göre de değişiyor. Yani seyirci eğer hareketli bir şey istiyorsa hareketli bir şey okuyorum. Slow istiyorlarsa slow devam ediyorum. Türkü istiyorlarsa keza öyle. Biraz anlık değişiyor, interaktif oluyor. Ama belli bir repertuarım var.

0: Onun üstünden oynamalı.
1: Evet.
0: Aralara işte akustikler birkaç böyle giriyoruz. Sonra tekrar ana repertuara geri dönüyoruz.
1: Peki sahne öncesinde bir totemin var mı böyle düzenli yaptın?
0: Dua etmek. En çok onu yapıyorum. Başka bir şey yapmıyorum.
1: Yanında böyle enerji aldığın sürekli insanlar oluyor diye tahmin ediyorum.
0: Yani ekip arkadaşlarımı yanında görmek tabii beni motive ediyor ama öyle özellikle bir şeyim yok. Ya her yerde sahne aldığım için hasta olmayayım yeter.
1: Ya.
0: Hastalık
1: Bugün de bu arada
0: zorluyor ve
1: bir rahatsızlık var ama işte sesime yansımadı.
0: Teşekkür
1: Müthiş
0: ederim.
1: söyledin.
0: Sen de öyle.
1: Türküleri çok güzel okuduğunu biliyoruz. Hatta bence genç nesle de bunu güzel bir soundla çok güzel aşıladığını düşünüyorum senin.
0: Teşekkür ederim.
1: O yüzden ben de çok gönülden sana teşekkür ediyorum. Özümüze de sahip çıktığın için. Senden bugün bir türkü almadan. Evet,
0: Göndermiyorsun
1: lütfen. Onu rica edeceğim.
0: Tamam, o zaman Neşet Usta'dan bir türkü okuyayım. Gönül Dağı.
1: Çok da severiz. Haydi bakalım.

0: Teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık. Müthiş söyledim gerçekten. Yine böyle uzaklara gittik. Sen söyle biz gidelim gelelim.
0: Teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık. Sahnende birkaç şeyi daha merak ediyorum. Çok.
0: Duymaktan sonra.
1: Çünkü çok böyle izliyorum ve beğeniyorum. Seni de
0: Çok
1: gurur
0: teşekkür
1: duyuyorum bu
0: ederim.
1: arada. Böyle sahnede daha çok interaktif misindir? Böyle senin sosyal olduğunu da bildiğim için onu bir sormak istedim sana.
0: Evet, seviyorum. Böyle farklı karakterler oluyor mutlaka her konserde, hepimizin konserinde. Mutlaka onlarla iletişim kuruyorum. Sahneme de davet ediyorum. Özellikle çocuklar. Samsak Löveci'nden sonra inanılmaz bir kitle oluştu. Onlarla birlikte söylemek, sohbet etmek çok keyifli oluyor. Bir gün bekleriz, sen de gel.
1: Çok mutlu olurum. Davet
0: Birlikte söyleyelim.
1: edersen
0: Her
1: neden gelmedin?
0: zaman. Her
1: Çok
0: zaman
1: teşekkür
0: sesimi
1: ederim.
0: duyurabilirim.
1: Çok sağ ol. Peki sahnede böyle yaşadığın çocuklarla da olabilir. Böyle unutamadığın bir an var mı?
0: Çocuklarla ilgili genelde korkuyoruz çünkü çok fazla kablo var. Bazen dengesiz durumlar olabiliyor. Allah'tan başımıza kötü bir şey gelmedi. Valla şu an hatırlayamadım ya. Bir düşünmem lazım.
1: Olsun.
0: Ya mesela slow şarkılarda oynayan komik insanlar oluyor mesela. Oralarda çok dayanamıyorum ve kahkahayı basıyorum ve durduruyorum hemen. Öyle anlar komik oluyor.
1: Peki bu aralar kalbin daha çok sana böyle ne söylüyor? Buna aslında sosyal hayatınla alakalı soruyorum.
0: Biraz dinlenmem gerektiğini söylüyor. Biraz koşturuyoruz. Tabii yeni şarkı çıktığı zaman onu tanıtma süreci. Bir de hayır diyememe tuşum var benim yani. Hayır deyip biraz dinlenmem gerekiyor. Hem stüdyo kısmı, bir yandan bir sürü şarkı hazırlıyoruz. Bir yandan sahnelerim oluyor. Bir yandan PR süreci zor oluyor. Kalbim bana, kalbim, beynim, her şey. Dinlenmem gerektiğini
1: Düşünüyor
0: söylüyor.
1: musun bir daha?
0: Düşünüyorum, evet. Yarın mesela düşünüyorum.
1: Tek bir gün.
0: Tek bir gün, aynen.
1: Evet
0: İnşallah
1: yani
0: yeterli olur.
1: aslında 2,5-3 dakikalık şarkılar da gözükse dijital mecralarda. Tabii ki senin de dediğin gibi arka planda çok büyük emekler, şarkının hazırlık süreci oluyor. Ben de şeye çok tutuluyorum hatta. Mesela şarkı çıkıyor, şey diyorlar, yeni şarkı ne zaman?
0: Evet, onu albüm yapıldıktan sonra bence sorulması daha üzücü.
1: Ben de şimdi sana nasıl soracağım, yeni şarkı ne zaman?
0: Şimdi program ne zaman yayınlanacak bilmiyorum. Belki çıkmış olur program yayınlandığında. Şu an birçok şey hazır. Sürekli üretimdeyiz. Akustik Renkler 2 başlıyor. Onun şarkıları başlayacak Şubat ayı itibariyle. Ardından da single'lar gelecek.
1: Orada da yine
0: Teşekkür.
1: izledim, dinledim seni. Çok güzel eserler seçmişsin.
0: Teşekkür ederim.
1: Ama ben özellikle planı çok beğendim. Onu yani isim, soy isim vermek istersen kim yaptıysa ellerine kollarına sağlık. Gerçekten çok hepiniz çok zarif ışık görünüyordunuz.
0: Teşekkür ederiz. Aslında projelerim ilk fikri benden çıkıyor ama geliştirme kısmı tabii ki ekiple birlikte oluyor. Çok kalabalık çalışıyoruz. Gün sonunda da güzel şeyler çıkıyor.
1: İyi ki geldin. Teşekkür ederim.
0: Rica.
1: Sesinle, kibarlığınla bizi büyüledin. Ayaklarına sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum
0: Ben
1: sana.
0: teşekkür ederim. Uzun soluklu bir program olur inşallah.
1: Umuyorum
0: Şeyle izleriz biz de.
1: çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Haftaya yeni bölümümüzde sizlerle olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

Bugün çok özel bir dostum, arkadaşım, sanatçı büyüğüm var. Kendisini ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Çok güzel şeyler paylaşacağız sizinle. Ahmet Şafak'ı buraya davet ediyorum.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

TRT'nin Çeyrek Asırlık programı Akşam Sefası'ndan öncelikle siz değerli konuklarımız, buraya kadar gelen teşriflerinizle stüdyomuzu onurlandıran siz değerli konuklarımız ve ekran başında bizleri her hafta büyük heyecanla bekleyen saygıdeğer izleyicilerimize sonsuz sevgi ve selamlarımızla hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Evet, bu hafta da birbirinden güzel, özel Türk sanat müziği şarkıları hazırladık sizler için. Biliyorsunuz Akşam Sefası'nın yeni içeriği ve yeni yüzleriyle huzurlarınızdayız. Şöyle sanatçı arkadaşlarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Kocaman alkışlarınız bizlere de moral olacaktır. Rengin Uyar Kökten efendim. Didar Aliye Koyuncu hanımefendi. Hanımlardan devam edeceğim efendim. Neşe Dursun Saraç. Volkan Erkal ve Ömer Faruk Özcan. Ben Deniz Çiçek Bilen ve efendim çok teşekkürler. Tabii ki Akşam Sefası'nın unutulmaz şefi Korhan Gülderen ve şahane Akşam Sefası sazendeler için kocaman bir alkış alabilir miyiz efendim? Çok sağ olun. Lafı hiç fazla uzatmadan Akşam Sefası başlıyor efendim. İlk şarkısıyla huzurlarınızda, kocaman alkışlarınızla Rengin Uyar Kökten huzurlarınızda efendim.

Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza sağlık. Semahat Özden Ses'in bu Uşak Klasiği'yle huzurlarınızdaydım bu akşam. Sizlerin de eşliğine çok teşekkür ediyoruz. Nasıl? Keyifler yerinde mi? Her şey güzel mi? Siz de buradan şahane görünüyorsunuz. O zaman biraz tempoyu artıralım. Kocaman alkışlarınızla efendim. Ömer Faruk Özcan huzurlarınızda.

0: Çok teşekkürler.
1: Efendim ağzınıza sağlık, elinize sağlık. Ben de uşak bir eser okumak istedim. Ne dersiniz?
0: Büyük bir zevkle.
1: Unutamam seni diyelim mi?

Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bizim şöyle güzel ve mutlu enerjimiz sizlere de geçtiğini umuyoruz efendim. Geçiyor mu? Nasıl? Hem burada stüdyomuzu teşriflendiren siz değerli konuklarımız, hem de ekranları başında bizleri izleyen tüm izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bir dakika akşam sefasında tekrar buluşmak üzere. Kocaman alkışlarınız akşam sefası için gelsin.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel misafirlerim var. Değerli şef Sezgin Sunu önderliğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Korosu'nu ağırlıyorum.

Bugün çok özel bir dostum, arkadaşım, sanatçı büyüğüm var. Kendisini ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Çok güzel şeyler paylaşacağız sizinle. Ahmet Şafak'ı buraya davet ediyorum.

0: Gönlüne, sesine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Tüm izleyicilerimize kucak dolusu, gönül dolusu selamlar, sevgiler. Efendim sizler ekranları başında, bizler stüdyoda türkülerle dertleşeceğiz, gönül dilinden muhabbet edeceğiz, sevdalanacağız, diyar diyar gezeceğiz efendim. Aşk gözünden programımız başlıyor efendim.
0: Ben kıymetli izleyicilerimizi sevgiyle, muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Bugün de onlar için birbirinden güzel eserler seçtik. Repertuarımız gerçekten birbirinden güzel eserlerden oluşuyor. Tek tek sunmaya devam edeceğiz. Umarım gönüllerine göre olur.
1: Umuyoruz. Bergüzar, söz müzik Fatih Demirhan
0: Evet.
1: diyelim. Hemen ardından yine çok güzel bir türkü. Benim babamın türküsüydü bu. Bağlandı yollarım, kaldım çaresiz. Sözler Karacaoğlan, müzik. Aa, çok özür dilerim. Bu sizin miydi hocam?
0: Şimdi
1: Dedi,
0: şöyle bir
1: pardon.
0: durum var. Bu sözler Karacaoğlan'ın sözleri. Bunun üzerinde birkaç tane şey var. Bir tanesi anonim, o bizim herhalde Sivas
1: Bildiğimiz
0: bölgesiydi.
1: bağlandı
0: Evet, bağlandı
1: yollarım,
0: yollarım,
1: kaldım
0: kaldım
1: çaresiz.
0: çaresiz var.
1: Evet.
0: Ben de naçizane yine aynı bu Türkmen mayasından bir havalandırmaya çalıştım bunu. Zaten Karacaoğlan'ın özelliği o. Kendisi 17. yüzyılda yaşamış. Yani elimizdeki bilgiler, tarihi kaynaklar, bilgiler bunu işaret ediyor. O zamandan bugüne yüzlerce yılı aşan bir şekilde eserleri, şiirleri geliyor. Ve her gün tazelenip tazelenip önümüze çıkıyor. Ve belki de zaten şu anda söylediğimiz türkülerin %20'si, 30'u en az belki Karacaoğlan'ın sözleriyle. Birçoğunda mahlas yok ama bizim ozanlarımızın içerisinde Balkanlardan ta Türkmenistan'a kadar Anadolu, bütün Anadolu coğrafyasına yayılmış en yaygın alanda görülen ozanımız Karacaoğlan.
1: Evet.
0: Böyle muazzam bir profili var. Pırıl pırıl, samimi, içten çok tatlı bir Türkmen diliyle, Türkçe ile şiirlerini söylemiş. Bizim de gönüllerimize hep nakş oluyor.
1: Ne güzel.
0: Ben de bunlardan bir tanesini işte bağlandı yollarımı havalandırmaya çalıştım. Dilerseniz onu izleyicilerimizle paylaşalım.
1: Lütfen hocam.
0: Arkadaşlar birlikte oluruz herhalde, değil mi?

0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Gönlünüze sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi sıradaki eser sözü müziği Ebrar Aydın'a ait çok güzel bir türkü. Sebebi Sensin diyelim.

0: Çok teşekkür ederim bu güzel icra için.
1: Sağ Sesine olun. Gönlüne sağlık. Çok
0: Hocam,
1: güzel oldu.
0: Eyvallah.
1: Bu çok hoş bir eser.
0: Bu türkünün bende ayrı bir yeri var. Çünkü ilk dinlediğimde o zaman kızıma hamileydim. Ondan sonra ve o doğduktan sonra işte klibini çektik falan. Ve o biraz konuşmaya başlayınca bu türküyü söylemeye başladı. Bir de dilinin döndüğünce şey diyordu. Bu gönül senden sonra artık beni sevmiyorsun diyordu böyle. Hep kulağımda o çınlıyor ve hep onun taklidini yapasım geliyor söylerken. Benim için hoş bir anısı var, onu da belirtmek istedim. Hocam şimdi Aşık Muhlis Akarsu'nun bir eseri var sırada sizin evet. okuyacağınız. Sen tabipsin, saramazsın.
1: Evet. Aşık Muhlis Akarsu bizim kıymetli ustamız, kıymetli aşığımız. Hak'tan rahmet olsun kendisine. Ben 20'li yaşlarımın başında tanıştım kendisiyle. Stüdyolarda, hatta kısmen sahnelerde de çokça birlikte olduk yıllar yılı. Çok özel, çok farklı bir simaydı. Çok güçlü kalemi vardı, üslubu, sesi. Çok da güzel eserler üretti. Bize çok kıymetli çok. Eserler bıraktı. Bu Sen Tabipsin Saramazsın Yaramı, Oy Tabip diye bilinen türkü bunlardan bir tanesi. Biz de izleyicilerimizle paylaşalım.
0: Rahmetle anıyoruz. Buyurun hocam.
1: Arkadaşlar birlikte okuyalım, yapalım dilerseniz.

0: Eyvallah hocam. Yüreğinize
1: Evet.
0: sağlık. Aşkın açtığı yaranın ilacı da yok, tabibi de yok.
1: Evet.
0: Hocam şimdi sırada bir uzun hava var. Size bir uzun hava okuyacağım. Bir Erzincan türküsü, Ali Ekber Çiçek hocamızın rahmetle sevgiyle anıyoruz. Şu yüce dağları duman kaplamış diyeceğiz.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim. Sağ
0: Sevgili
1: olun
0: Deniz,
1: canım.
0: Sedat, Uğur'a emeğinize
1: Elinize
0: sağlık.
1: sağlık. Aşık Mahsuni Şerif'ten Kanadım Değdi Sevda'ya okuyacaksınız bize.
0: Evet, Mahsuni ustamızın çok güzel bir deyişi. Bu da tabiplerin saramadığı yaraların türküsü, öyle diyelim. Onu seslendireceğiz programımızda. Hep birlikte yapalım mı arkadaşlar?
1: Buyurun hocam.
0: Peki.

0: Vallahi hocam kanadımız sevdaya değmişçesine dinledik. O kadar
1: Teşekkür
0: hissettirdiniz.
1: ederim.
0: Teşekkür
1: Sağ olun.
0: ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Şimdi bu kadar bağır yanık türküden sonra birazcık da oyun havası diyelim. Hem Ordu hem Tokat böyle bir gezinelim.
1: Ziyaret edelim ordumuzu da Tokat'ımızı da
0: Aynen,
1: türkülerle.
0: selamlar, sevgiler olsun. Abum abum diyeceğiz önce. Kaynak Ramazan Çetin, derleme Tuğrul Şan hocamız. Hemen ardından ellik havaları geliyor. Tokat yöresine ait. Buyurun arkadaşlar.

0: Telinize, dilinize, gönlünüze sağlık. Çok hoş oldu.
1: Teşekkür ederiz hocam.
0: Tokatımızı, ordumuzu da bu güzel eserlerle selamlamış olduk.
1: Selam olsun tekrar. Hocam müsaadenizle ben sizin güzel bir şiirinizi izleyicilerimize paylaşmak istiyorum.
0: Evet.
1: Şöyle seçmiştim. Ustalar diye çok güzel bir şiir. Evet. Arkadaşlarımdan da bir fon müziği rica edeceğim. Ustaların yolu aşkın yoludur. Yanar bağrı ustalar, köz bırakır. Canlar özüm bulur bu zorlu yolda. Işık olur, ustalar iz bırakır. Dost meclisi harman olup katışır. Aşıkların bağrı yanıp tutuşur. Bülbül olur, dost bağında ötüşür. Dil ehline ustalar söz bırakır. Sevgi, saygı, muhabbetin dilidir. Gönülden gönüle akan selidir. İnsanı var eden cevher doludur. Can özünden ustalar öz bırakır. Pervaneyim, aşk narına yanarım. Ustaları bilir, her dem anarım. Ustalık yoluna aşkla dönerim. Yol erine ustalar haz bırakır. Hocam yüreğinize, gönlünüze sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Türküyü sözden öteye taşıyorsunuz. Başka bir ruh alemine gidiyorum ben böyle türkülerden, şiirlerden sonra. Sonra ne diyeceğimi unutuyorum. Aşık Maksudi Feryadi.
0: Evet, bir başka usta.
1: Bir başka usta,
0: işte bu
1: Aşık
0: söylediğimiz
1: Maksudi
0: dizelerdeki
1: Feryadi.
0: Ustalık özelliklerinin tamamına sahip ve hatta UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödüllü Anadolu'muzun son dönem aşıklık temsilcilerinden bir tanesi Aşık Maksud Feryadi, benim de çok kıymetli dostum, kardeşim. Onun çok güzel bir deyişi var, bir dönem eleştirisi. Kime güveneceksin? Onu da programımıza aldık. Böyle bir aşıklama diyoruz ya, işte aşıklama
1: evet.
0: Örneği olarak, hem böyle hafiften de bir hiciv örneği olarak programımızda sunalım istedim. Umarım icramız beğenilir.
1: Estağfurullah hocam, beğenilmez mi?
0: Peki, müsaadenizle.
1: Buyurun lütfen.

0: kadar güzel söylediniz ki hocam. O kadar her satırın hakkı var ki hakikaten kime güveneceksin diye.
1: Söyleyen söylemiş. Kıymetli dostuma buradan sevgilerimi iletiyorum.
0: Aşık Maksut Feryadi.
1: Bu güzel dizeler için. Evet, hepimizin, bütün çağın belki özetini.
0: Tabii canım.
1: Bu birkaç kıtada anlatmış.
0: Güven var kalbin olsun. İpince ipliği. O bir kere koparsa zor düğümlenir. Evet. Hep güveneceğimiz insanlar olsun yanımızda, yöremizde. Hocam bir Erzincan'a gidelim o zaman. Biz de arkadaşlarla, evet, beraber bir seher vaktinde diyelim. Evet, Tercanlı Aşık İsmail Daimi.

0: Sesine, gönlüne sağlık. Arkadaşlar, ellerinize sağlık.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Ne
0: Aşık
1: güzel
0: Şahin
1: bir
0: babamıza
1: türkü.
0: da rahmet olsun.
1: Rahmet olsun binlerce kez. Sırada benim sizin en sevdiğim eserlerinizden biri var. İyi Deli Yarim.
0: Evet.
1: Sözü müziği size ait olan
0: Evet.
1: Dağlar İyi Deli Yar.
0: Evet, bu enteresan bir hikayesi oldu bunun. Belki paylaşmamda bir hoşluk olabilir
1: Kesinlikle hocam.
0: seyircilerimizle. Hani zaman zaman hikayelerini de paylaşıyoruz ya. Ben bu eseri benim çok kıymetli kardeşim, gönlümde her zaman yeri ayrı olan çok kadim dostum, rahmetli Nuray Hafiftaş için yapmıştım. Ona bir türkü albümü
1: Öyle
0: hazırlıyorduk.
1: mi?
0: Tamamı türkülerden oluşan, malum o böyle fantezi müzik falan da okuyordu. Ben de bir katkıda bulunmak istedim. Bu eseri o zaman 97 yılı falan da herhalde, 96-97 yılı. O zaman yaptım kendisine, çok beğendi. Fakat sonra işte firma stratejileri, şunlar bunlar, yine türkü albümü yapmaktan vazgeçti.
1: Halbuki ne kadar yakışırmış
0: Eser de böyle
1: sesine.
0: ortada kaldı. İşte o dönemde bir sanatçı kardeşimiz o zaman seslendirdi. Duyuldu.
1: Evet.
0: Ama sonrasında da ilerleyen zamanda da işte sevgili Sedat'la birlikte Aysel Yakupoğlu, değil mi?
1: Evet,
0: O
1: Aysel Yakupoğlu
0: seslendirince
1: hakikaten. Beraber mi yaptınız o çalışmayı Sedat'cığım? Tebrik
0: ben
1: ediyorum
0: de
1: ha.
0: hiç seslendirmedim bu eseri. Yani ben bir eseri birisine verdiğim zaman kendim seslendirmiyorum. Yani bir etik olarak kıyas olsun
1: Ne
0: istemiyorum
1: kadar
0: yani. Öyle
1: ince ince düşünüyorsunuz
0: yıllar
1: hocam.
0: sonra hiç öyle olunca, fakat eser de biraz böyle değişik değişik yorumlara
1: Ama eser
0: açılıyor.
1: patladı her yerde
0: Patladı, ama
1: yani.
0: işte patlayınca da şey oluyor, böyle çok farklı farklı yerlere doğru gidiyor.
1: Evet.
0: Ben de dedim ki ya işte aslında budur diye bir kaydettik. İşte bugün de okuyacağız, bakalım izleyicilerimize paylaşacağız.
1: Nuray Eftaş'a da Allah rahmet
0: Rahmet olsun.
1: eylesin,
0: Rahmet
1: sevgiyle
0: olsun.
1: anıyoruz.
0: Evet.
1: Buyurun hocam.

0: Nefesinize, gönlünüze, güzel sesinize sağlık hocam. Ne güzel oldu.
1: Sağ olsun.
0: Programımızın sonuna geldik bu arada.
1: Evet.
0: Veda edelim mi hocam?
1: Elbette.
0: O zaman ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimizi sevgiyle selamlıyoruz. Programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun efendim. Aşkla kalın, türkülerle kalın.
1: Yapım ve yayında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, burada orkestramıza çok teşekkür ediyoruz. Umarım gönüllere göre olmuştur. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz.
0: Sırada bir Antep türküsü var. Garip garip ne ağlarsın boynun bükülü.
1: Antep havasında diyelim, üslubunda. Kişisel üretim bunlar. Aşık Ekber'i,
0: evet.
1: Ali Ekber Gülbaş. Aşık Ekber'i rahmetli ağabeyimiz diyelim.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Ve yine yakın zaman önce kaybettiğimiz çok kıymetli müzisyen Kadir Şeker ağabeyimizin müşterek ürettikleri bir eser. Garip garip ne ağlarsın.

0: Emin yine çok yetenekli bir arkadaşım var. Aynı zamanda da çok da yakışıklı. Hepimiz kıskandık vallahi onu. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Gökhan Keser.
1: Bir canım var bende dursun. Sen gibiler eksik olsun. Hayat ne güzel. Oh ne ala en kötü günümüz böyle olsun.
2: İşte geleceğim, seni yeneceğim İstanbul falan. O herkesin zaten klasiktir ama içimde evet. Tabii ki o hırs tabii ki vardı. Hala var, o tükenmiş değil aslında.

0: Nur Hak'tan bizlerle.
1: İçinde bulunduğumuz sene, yani Hicri 1447. yıl, Efendimizin dünyayı teşrifinin tam 1500. senesi. Selam olsun diyelim ve ona içinde selam barındıran eserleri icra edelim.

0: Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed.
1: Kalpten Name bu akşam TRT Müzik'te.

Çok teşekkür ediyorum, var olasınız. Elinize, emeğinize sağlık kıymetli yol arkadaşlarım. Züleyha ile Sınırsız Ezgilere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle uzun güzel bir potpuri ile merhaba diyelim dedik. Sevgili Polat Akarçı, ayrı bir teşekkür. Kuzeyciğim. Cansınız hakikaten. Polat'ı seviyorum, böyle o naifliğini, o zarifliğini seviyorum. Ayrı bir yerdesin yani. Bizim böyle hani derler ya, İstanbul beyefendisi. Polat abimiz bizim öyle. Canımız sağ olsun. Kıymetli bütün yol arkadaşlarımız. Efendim, Züleyha ile Sınırsız Ezgiler'de bu hafta billur sesli bir konuğum var. Hakikaten enerjisi, güler yüzü, hoş sohbetiyle daha gördüğüm anda sanki uzun yıllardır tanıyormuşum hissiyle aslında kucaklaştığım biri. Hazırlık yaparken sohbet ettiğimizde dedim ki oh, gerçekten istediğim işte güzel konuklardan, hoş sohbetli, güler yüzü, zaten sesine diyecek hiçbir kelamım yok. Sizi mest edecek bir konuk. Hemen davet ediyorum kendisine. Yıldız'ı, sevgili Derya Özer, bildire bırakıyorum. Buyursunlar.

0: Bravo. O gece ne hoştu ama sen de çok hoşsun Derya. Hoş geldin, sefalar getirdin.
1: Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Sefalar getirdik, sefalar bulduk.
0: Seni gördüğüm andan beri, yani ağırlama arzum zaten burada vardı. Dedim ki artık bu sezonda Derya gelmeli. İyi ki geldin, çok teşekkür ediyoruz, bizleri kırmadın.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de bu güzel programı sizi izledikçe bu programa konuk olmalıyım dedim.
0: O zaman sen varsınız. Çekmişsin diyelim mi? Bir de evet. Uyumumuza bakar mısınız? Hiç sözleşsek böyle mi olurdu acaba?
1: Bence
0: olmaz mı?
1: Olmazdı. Bu kadar güzel olmazdı.
0: Vallahi hakikaten o kadar tatlı ki, enerjisi güzel böyle. Sanki 40 yıldır tanışız. Hiç bakmayın, biz yayın öncesinde kuliste merhabalaştık.
1: Öyle gerçekten uzun zamandır tanıyormuş gibi bir his evet. Var böyle. Ne güzel ama, ne
0: güler yüzün, hoş sohbetin, en sevdiğim konuklardan. Yani evet hayır yarışması sunmuyorum bugün.
1: Sizin neşeniz bize yansıyor diyelim.
0: Ya Cansu, çok teşekkür ediyorum. Nasıl güzel bir sesin var böyle. Tabii 3 yıl önce hayatımıza profesyonel anlamda girdin. Birinciliği aldın ama söyleyelim, senden dinleyelim. Seni ilk kez dinleyecek olan misafirlerimiz için.
1: Dediğiniz gibi aslında 3 sene evvel çok güzel bir yarışma düzenlendi Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde. Ben de klasik Türk müziği, yani Türk sanat müziği dalında birincilik aldım. Ondan sonraki sene de zaten Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'na ses sanatçısı olarak girdim. Yani benim için çok güzel bir hayaldi, gerçek oldu. İnşallah nice yıllar böyle müziğimizi, kültürümüzü yaşatmaya devam ederiz ve layıkıyla.
0: Amin. İnşallah. Amin. Sen anlatırken tüylerin diken diken oldu.
1: O kadar mutlu oldum. Ederim.
0: Kendimin olmuş gibi. Ne güzel. Biz de artık aynı kurumda beraber, ben halk müziğinde, sen klasikte evet. Görev yapıyoruz. Alanlarımız farklı. Sen klasiktesin. Ben evet. Aslında etnik, yerel diller ama halk müziğindeyiz tabii ki. Henüz böyle bir alan yok. Ama inşallah beraber de bir sahne yapmak nasip
1: i̇nşallah. Olsun.
0: İnşallah.
1: Ben öyle hissediyorum. Bence böyle güzel konser projelerinde de beraber olacağız.
0: Derya sizi mest edecek tam anlamıyla. Buyursunlar. Yıldız sevgili Derya Özer, bildirin.